0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanqıcı özürünü alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etdi bilən birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egi qıldı.
3: 107.4 qatna sənət radiosunun doyin supsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qalğısı.
0: Esiniz də bolsun izdəş nömrə XG1074.
3: Şeje 1074 də?
4: Her günü seherde işkım anganda.
5: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınan karşılığımız.
6: Her günü iştin çükende.
7: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlamadığınızla yollarınızda biz Zemra programımızı.
1: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

bilan tarbiyalaydi. U vaqt chiqirib qo'shimcha advokat bo'lib, delo bijirish kirimini markazning yurishiga ishlatdi. U o'xshashlar ayol, ana, qiz bo'lib, ayolning eg'ir yuki o'xshashlar uning zimmasiga yuklangan edi. 2020 yili Aynurning hayotidagi eng qayg'uli bir yil bo'ldi. Dadasi kasal sababidan vafot bo'ldi. O'zi texi yaqinda operatsiya qilingachqa salomatligida asli kelmagan edi. Ko'p qatim zarba ostida u bir mahal g'ingirabmi qoldi. U anasiga ko'nglidagi gapni qilib bo'lmasa, anila oilasini taqib etaymikin dedi. Uning gapi tugamay turibla anasi taram-taram yosh to'kib, uning qo'lini ching tutib, uydagi ishlarning hammasini men ustimga olay. Sizga bola boqchi bo'lsam mi bo'ladi? Hargiz voz kechmang dedi. Ananing issiq yoshlari xuddi eg'ir bo'lqaga o'xshash uning yuragi qattiq urildi. U o'z kayfiyatini yoshirish uchun ishga oldiga berib bir me'morning onasiga telefon qildi. Telefonda balaning yana bir yangi ilgirlash xushalligi yetkazildi. Shu topda qiyalmaslik va mas'uliyat uni voz kechish girdobidan qaytirib keldi. U ko'z yoshlarini surtib, cherni tishlab bardoshlik berishni qaror qildi. Aynurning xayriyat ishlari partiya va hukumatning qo'llashi va jamiyatga arsaning g'amxo'rligiga erishdi. U tanishun ammaviy manfaat qatorliq supla orqali iyani to'plab markazning uzoq muddat yurishi kapolat qildi. U yana Guangxi Nanningning tajribalarini o'rnak qilib, salomatlikni asli keltirish, ma'rifat va tarbiyani birlashtirib, bolalarning jamiyatga tegimi yaxshi singib kirishiga yordam berishini umid qildi. Kaman 23-nji ýyly Aynurning yana bir salohiyati köpäýdi. U Awtonom raýonlyk siýasy kengeşiniň azasy boldy. U nägele barmasyn, qylyn hatyr daptary ýenide elip ýüretdi. Hatyr daptaryga ýygynyň möhüm nukdalary, teşrip tadqiq qilish täsiraty, söz qilish organaly we ommanyň talabaratly hatyrlangan edi. U bu işleşni ýerde goýuşga bolmaýdy, diýdi. Aynur xalq sığınısının halıdan xəbər elişdən tartıb, anıla ailəsini quruşqıca. Ali Məktəb kənd kadırdın Abdunum Raylıq siyasi kəngəşdən əzası buluşqıca, 10 nəcil vaqt sərib qılıb, qan tümürdün urğub çıxan muhabbətini sansızlıqan ailəni yordadığan mayaqqa aylandırdı. Aynur xalq sığınısının halıdan xəbər elişdən tartıb, anıla ailəsini quruşqıca. Ali Məktəb kənd kadırdın Abdunum Raylıq siyasi kəngəşdən əzası buluşqıca, 10 nəcil vaqt sərib qılıb, qan tümürdün urğub çıxan muhabbətini sansızlıqan ailəni yordadığan mayaqqa aylandırdı. U bu balalarının öz anısı bolmasımı, lakin ulağa anılıq, illiqlıq və ümit bəğişlidi. Onun hikayesi kişilerge bir adamdan kançılık hirakı menişi onun kademige emez, belki onun yürgünün kim üçün soğuşağı bağlıq işgeldikini böldürdü.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Avtomobilinizde toy kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit kömül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah kömül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

0: Aslında akıl paraset, akli iktidar, teknik katarlık cihetlerdeki yarkın noktalarımızını namayan kılımız. Bu nöbet katı merikide İpek yoludaki yeni fırsat, Asya Avrupa'nın yeni hayati küçü baş deyimi kılınıp, meblağsili şemkarlıkı, yeni süpetlik işlep çıkırış küçü, has evzel kesipler, yeşil terakkiyat, medeniyet bilen sayahatçılıkların yoğurluşu, İpek yolu hemkarlıkıdan ibaret 6 çoğun mehsus rayon icadi tesis kılındı. Hazırga kadar 27 devlet ve rayon öz aldığı sarayı tesis kıldı. Bunun içi de Arap Birleşme Halifeliği, Koreya, Rusya, Tayland, Tunca kıtım öz aldığı sarayı tesis kıldı. Körgezmide yeşil tövən karbolluk kuruş endiyisi umumizlik yolu koyulup, yeşil körgezmi ötküzüş ideyesi əməldi körstildi. Körgezmeye katnışılan sodigarlar, körgezmeni ekskursiye kıldıganlarını her tereplime kolay mülazimet bilen təminleşip üçün körgezmede yana adli gızalınış rayonu, halkı kolay talla pazarı tesis kılındı. Davalaş, ot öçürüş katarlık bihaterlik kapaltı üskülleri sapılınıp, universal mülazimet süpsi tesis kılındı. Şincan Halkara Körgezme İşleri İdarisi Partiye Komitetinin əzası, idarının muavin başlığı, Cungo Asya Avrupa Körgezmesi Katibat Başkarmasının muavin baş katibi Can Can mındak dedi. Halkı kolay, eplik, iktidar eslehelerini sepleb, yemek içmek rayonu, aram iliş rayonu, geniş iş, fikir almaştırış rayonu tesis kılıp, körgezmenin kespçallık önümünü en zor derecede östürüp, körgezmeyi katnışılgan sodigerlerinin nek meydanda udullişip fikir almaştırışı kolaylık yaratımız.
1: Stansımız Xevri 4-cü növətlik Congo Xalqara Təminləş Zəncirini İlgiri Sürüş Körgəzməsi 6-cı ayının 22-ci günü Beycanda başlandı. Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti bərpa qılğan İpək Yolu Pakiz Energiya Kəsb Zənciri Congo Şincan Uttur Asiya Şincan Məxsus Rayonu Pakiz Energiya Zənciri Körgəzmə Rayonunda namayan boldu. Congo və Çətəlinin 11 energiya karxanası körgəzməyə mərkəzlik qatnaşdı. Bu növətlik Congo Xalqara Təminləş Zəncirini İlgiri Sürüş Körgəzməsində dünyanı zəncir siman tutaşdırıb, kəlgüsünü ortaq yaratış baş deyimi qılındı. Körgəzm kölümü 144 kvadrat metr keladigan Şincan məxsus rayonu, Otra Asiya Energiya Karxanaları Körgəzmə rayonu, Şincan Energiya Karxanaları Körgəzmə rayonu, Kengşiş Almaşdırış Körgəzmə rayonundan ibarət 3 çoğun bölükkə ayrıldı. Bunun içində Şincandakı 6 energiya karxanası yeni energiya yetiş, energiya saxlayış, yeni materiali qatarlıq sahələrinin gəldilik nəticələrini mərkəzlik namayan qıldı. Özbekistan, Qırğızıstandan kəlgən 5 karxana və aparat yerliknin yeşil energiya yetiş yerik planı və kəsib yürüşlük ehtiyacını elib körgəzməyə qatnışıb udullaşdı. Şincan Futano yeni energiya payı çəklik şirkətinin məsuli Dilara Qurban mundaqdırı. Asaslıqı 0 karbonluq kan rayonu, 0 karbonluq bağcı rayonunu umum yüzlük toplaşdırış layihəsini tüzüş bilən şoğulanımız. Bu körgəzmədə bütün kəsib zəncirdiki baylıqlarını bir qitimdili udullaşdırıb, sodi kengişi, kelişim imzala bəmkarlışını bir ponkit şəkildə tamamlıqlı boladı. Congo Xalqara Təminləş Zəncirini İlgiri Sürüş Körgəzməsi dünya boyca təminləş zəncirini baş deyimi qılğan tunci dövlət dərəcəlik körgəzmə. Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti karxanalarını körgəzməyə qatnışqa uda 4 yıl təşkilləb, Şincanın kəsb, siyasət və rayon orni əvzəlikini mərkəzlik namayan qılıb, Şincan karxanalarının xəlqara dövlət içirki, nuxtılıq kəsb zənciri, təminləş zəncirədiki karxanlar bilən bolğan almaşdırış həmkarlıqını çonqurlaşdırdı. Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Partiya Qrupsinin əzası cəmiyyətinin muavin başlıqı Liu Tın mundaqdırı. Congo Xalqara Təminləş Zəncirini İlgiri Sürüş Körgəzməsini uzaq ünümlük vasitə qılıb, diqqətni sicil, şamal, yoruqluq energiyası, hidrogen saxlaşının bütün sahəsindəki çigra halqıqan həmkarlıqqa mərkəzləşdirib, rayon pakiz energiya kəsb zənciri, təminləş zənciri, qimmət zəncirinin mas birlişi bərkətlənişini sicil çonqurlaşdırmız.
0: Stansımız xəbəri. Bu yılın aldınkı 5 ayında Qorğas Taşyol Porti təkşürüb ötkizgən Çegradın kirgən çıqqallar cəmi 646 min adam qeytimiqi yetib, bultır qoxşaş məzgildikidən 19.8% eşib, tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Qorğas Taşyol Porti bu yıl kirgəndən buyan Cungo bilən Qazaqistanın 30 kunlik öz ara vizi keçirim qilis siyasetige tayinib, chegara halqigan sayohatning yuqori pallisini kutib oldi. Chegaradan kiradigan chiqadigan yo'lovchilar ömek sayohati üzliksiz ochdi. Qo'rg'as tashyo'l porti chegaradan kirish chiqish solida davlat ichi va sirtidan kelgan zo'r turkum yo'lovchi har kuni Jungo Qozog'iston ikki davlat orasida qatnaydi. Sayohatchi Ma Janjun yaqinda Qozog'istonga sayohatga borgan edi. O mundaq dedi. Chalun cho'ng jilg'isi bilan ko'k soy ko'li menda cho'ngqir ta'sir qoldirdi. Yana shu joyning nurg'un xos mazlik taomlariga eg'iz tegdim. Sayohat ta'sirotim umumiy jihatdan nihoyat yaxshi bo'ldi. Navbatda Qo'rg'as portida ochilgan Jungo Qozog'iston xalqaro yo'lovchi tashish liniyasidan 9 bor. Qo'rg'as chegaradan kirish chiqish, chegara mudofaa tekshirish punkti yo'lovchilar yuqori pallasiga bo'lgan mo'lcharini oldin e'lon qilib, yo'lovchilar miqdorining o'zgarishini har vaqt ko'zlab, o'lchab, vazifa ijro qilishni tashkillashni kuchaytirib, naq maydonda belgi orqali yetakchilik qilishni ko'paytirib ta'sis qilib, vaqtida yo'lni ko'paytirib ochib, chegaradan kirish chiqish tartibining bexatar, tartiblik bo'lishiga haqiqiy kafolat qildi. Qo'rg'as chegaradan kirish chiqish, chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish ikkinchi atritining muavin boshlig'i Jang Yongping mundaq dedi. Kelib ketayotganlar texim ko'p xillashdi. Yo'lovchilar yuqori pallasiga unumli taqobil turish uchun biz vazifa ijro qiladigan soqchi kuchlarini ilmiy taqsimlab, kollektiv sayohat, o'z avtomobil sayohatini rayonlarga ayirib tekshirib o'tkazishni a'lolashtirib, tamojnidan o'tish vaqtini yanimi qisqartib, tamojnidan o'tkazish unumini o'stirdik.
1: Stansimiz xavri. Күзгі бұғдайның жәніптің шымалға қарап тәдірде пішіғі әгішіп, Аптаным районның язлық ашлық сетті веліш қызметімі тәдірде қанат яйдырылды. Жайлар езігілік машиналары мәшғулатыны ілмей орылайштырып, амбар сығымы мәбләк қатарлық көп қыл капал әтіне бір тұташ пилалап, язлық ашлықыны бір тал данымы қалдырмай амбарға толық кіргізішке әқиқи капал әтілі қылмақта. Qashqar viloyatida kuzgi bug'doy o'rmasi oxirlashish bosqichiga kirdi. Yezi bozorlar qaysi yerning bug'doy pissa shu yerning bug'doyini o'rish prinsipiga amal qilib, havo uchuq vaqtni chang tutib, vaqt farqlandirib o'rdi. Qashqar viloyati bu yil qurg'oqchilikqa, sho'rga chidamliq, usuli yuqori kuzgi bug'doy sortlarini tanlab terib, sug'urish bilan o'g'itlashni ta'minlash, tizginlash, kasallik va hasharat ziyonining oldini olish, tizginlash qatorliq etiz parvarishi xizmatini ilmiy qanot yaydirib, kuzgi bug'doyning a'lo sifatlik, yuqori hosilliq bo'lishiga asos soldi. Poskam nahiyasining tug'chi yesirki dehqon Yasin Qudrat mundaqdiri. Terishdan hozirgacha butun jarayonga yezilik texniklari qo'lma-qo'l yetakchilik qilgachqa, bu yil bug'doyning mo'beshi husuli bultirqidan 50 kg'dan ko'proq oshdi. Xotan, Oqsu qatorliq janubiy Shinjondagi viloyat oblastlarida bug'doy o'rmisi ochliq sotib olish orqa-orqadan boshlandi. Dehqonlar havo uchuq vaqtni chang tutib bug'doylarni o'ridi, obtob qisaldi. Sotib olish punktlari ochliq tekshirish, omborga kirgizish, rasjot qilish xizmatini tartibli qanot yaydirdi. Avat nahiya tam to'g'roq bozorliq partiya komitetining a'zosi, xalq qurultiyi hay'at riyasatining raisi Alqam Amar mundaq dedi. Tutash ketgan markazlik mashinalashgan urush mashg'ulotini yo'lga qo'yish bilan birga urush yutgap to'shish, omborga kirgizishdan iborat butun jarayonga maxsus xodim o'rinlashtirib, dehqonlar yo'liqqan qiyin masalalarni har vaqt maslashtirib hal qilib, yig'ilishga tegishlik bug'doyni to'liq yig'ilish, oshiqni bir tal donnimi qoldirmay omborga to'liq kirgizishga haqiqiy kafolatlik qildik. Ili, Tarbag'atay, Sanji, Bayong'ulun qatorliq asosliq ochliq ishlab chiqaradigan rayonlardami bug'doylar orqa-orqadan pishib, yozliq yig'im xizmati davomliq shimolga kengaydi. Joylar teriqchilik mezgiliga chin qadilib, bug'doyning pishish darajasini dal joyda ko'zitib, o'lchab, avarayi vaziyatiga hukm qilib, mashinalashgan o'rish xizmatini tartiblik boshladi. Navbatda Bayong'ulun oblastida 400 ming modan ortiq kuzgi bug'doyni o'rish orqa-orqadan boshlandi. Kombayinlar oltindek parqirab turgan bug'doylikda to'xtamay mashg'ulot qilib, o'rish, samanini bir taraf qilish, don ayirish qatorliq ko'p xil ish tartibini bir gavdalashtirib tamomladi. Bugur noya Chumpoq bozoridagi dehqon Nabijon Rahman muxbirga husulni o'lchash orqali bu yil bug'doyning bashaq soni, bashaq don soni, ming tal don og'irligidan iborat 3 turlik yadroliq ko'rsatkichning birdek bultirqidan yaxshi bo'lganligini aytib mundaq dedi. Tutaş ketken 120 mo yergen küzgü buğday terikçiligida sortluk uruq

0: ishqa o'rlashish, egilik tiklashdagi tiplar qatorliq mazmunlarni cho'ridab kengaytib, maxsus film, hujjatlik film va mikro kino filmi ishlashni o'rtaq pilallaydi. Hamda texnika mulozamat supsi bilan maktab, korxona hamkorligi amaliy mashq bazasini o'rtaq qurib, ixtisosliklarni yetishtirish, praktika amaliy mashq, texnika mulozamati qatorliq sohalarda cho'nqur hamkorlikni qanot yaydiradi.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın etigelli haberler programı bu için anlatış verdik.
2: Yıllar azdı biz hemre.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemre programı.
5: Bu programını baştan axırı istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıqan, həm köpçülüknün uzun ümiyen qollıqallıqı rəhmət etidiqan Akmervayit Unzavuti alayda tələb qıldı. Öyünüzdün Akmervayit ullur üzülməydikən, hə?
6: Şundaq bulmay, onunla yüb yigil bulmaydı o dağa, Akmervayit ullurunun pakızlığını deməyli qoyay, ilğar texnika məsuliyyətçalıq bilə işləb çıxırılğan.
5: Tamaqlarınızda oxşatqan Akmervayit ulluriyi desək boldikən də?
6: Əlbət, şunda qancı maqtısa maqtığım kilidib.
1: Bihater qatnash muhit yaratish hammamizning orzusi va mas'uliyati.
7: Ko'ngilli kayfiyat, illiq tabassum bilan yo'l yurish bihater yo'l yurishning kafolati.
1: Sizga ravo yo'llarni tanlab, ko'ngilli kayfiyat erkida yo'l yurishingizga amr bo'lamiz.
7: Jushqin kayfiyat, yiqimli kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarli parang, naq maydon yo'l uchurlari bilan sizga amr bo'lamiz.
1: Radio to'lqinlari orqali tarqan mehr muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
7: Shuning ishiningki, 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri tanlashingiz.
1: Men O'shirjon Xizr.
7: Men Rushangul Basit.
1: Qadrlik radio anglovchi Qin hazırdan başlayıp programımız gına ait kızgılıkla katlan sana buldu. Bizdeki Veşin salonumuz.
7: XG1074 FM.
1: Elbette doyum ve şüphin kada bir vası görüşü kuvvetimiz kırıp köy sana buldu. Körüp durup anlaş imkanı itibarını uçularımızın körüş gidekli kılmış.
7: Şuna akılımız hem de körüp durup anlaş ançı müncü bir doyum şüphin harikalık mı katlaş kılı buludu gu? Katlaş kaş programı mezmullarımızın fikir katlaştır kaş ansanla buludu dostlar. Ona bulsam anlaş uçlarımızın uçurulara karayla uçurcan. Lautan uçurulara karsak şimala aylanma gavca.
1: Gavca?
7: Yollar avan. Say yolu mu koşuyorsun işte? Say yolu maşallah sel köprek diye uçurulanı kaldırırken kendime. Rahmet sizge. Sırılık gülengine uçurulara karsak Şıçıko tarafla yolla şunun aravanda uçur bir yırıptı. Sizge mi köprek met?
1: Rahmet.
7: Şunun olan yani karsak Seher Bulbuli. Abdurrahim Doktor uçurulan hem tapşırıp aldık. Şuna rahmet. Kayser Ayal. Rahmet sizge. Çünfün yolu yolla aravan diye uçurun eşireli. Evet. Sayfı yandan tavusçan mangan dün. Maşinici tosulup ketti degen uçurunu yer şara evet. Rahmet.
1: Boldu rahmet. Öz halının ki avazı uçuru vaki çoğu uçurlağın bir karapakam da
7: kuşengi. Boldu şimdi akılayla kani.
1: Öz halının ki bir zuvallık bir uçuru var anlayıştı.
8: Uçurlar uçengül kandak avalan yaşaması gelinim hayırlı bozu yolu sürgül itey. Sonu idardın polisyan karap mangayını saptın bula intahin köp parış yolu sürü avancını.
7: Makul boldu rahmet. İbrahim efendimden uçuru karsak nemir aylamı yollar avanda uçuru verip dur rahmet sizge.
1: Boldu rahmet. Anda Zöhre hanım sizden uçurunuz tapşur olduk. Anda Kaşkar Gülü gidin. Yenişe, Belik Gölü geçe yolla koşulun işte ravanken.
7: Bugün kızımın neticesi çıkarttı ettiğin tanı yorumasıyla uygunup ketken ciddiyleşip bir kazan polo ettim, ciddiyleşip gitip attım. O yollar rastlı psikikada acizken biz ciddiyleşip attım, kanak sen bula. Dep mahşurdan yolla gittim
1: anlı uçumuz. Yerim geçidi oğunu getip ciddiyleşkesiniz bir kazan polo ettikten kızı kuttu o.
7: Şu neyim kılışın bilemiz için mi hanım kıza ya uyu tazlaydı o karan ya tamak yedudu. Ve sen bir ayış kalırsak təsir kıp kasa sen bir isim artıp ketken dikilla. Ya kapıp kakan dikilla uyu tazlaydı o. Ya mısa hem de köpünç ayala onda emez. Ya köpünç saçındak. Bir kısımla onda emez hem de aşındak. Tamak yedudan bir
1: işler. Onda olsun öyle selamını da kapıp kasa kosak sen içip ketken cadı ulan sen ciddileştirip tazlaşıyor. Ne kısa bulamayayım mı?
7: Yani da belki ciddileşsin bulmaydı o selametki ziyallık. Özü bilip ciddileşmişim kündü kılıdı o hem de o işler.
1: Bayan bir gelip digantınız koymuş anlı uçlar depoya ile depoya.
7: Anda mı Ali Mektep imtihan netiz çıkıdı o kadirlik dostlar bir günden. Başkalarının ballarının iki netizsin sormalı.
1: Ne çaptı depme?
7: Ne çaptı o etrafınlardaki tonuş bilişlerine iş kaçan ahlaklaşmaydıgan adamlar gibi tüyfun kubay kızın kan çaptı oğlan kan çaptı digen netizin sormalı. Eğer tüven bop kalan bolsa bir aram buludu. Yukur boğan bolsa netizini öz dep biridi o sizge. Şu anda belki sorap başkalarının da bir aram kıladığan da işlerini kınmasını kılan tavsiye qilamiz. Bu ma'lumda bolalar oliy maktabga imtihon bergan bugun natija chiqqan nurg'un atalarning yurak so'zi bo'lishi mumkin.

0: Pardon, gel besin işte yeni aldı mı?
1: Hmm.
0: Besimin teşrif etme adısınız. Teşrif bir yurdu, değil mi?
1: Şunu hak bir de.
0: Abli kim taksi? Olca abli kim taksi? Ya ma uğurga demki ne bu?
1: He?
2: Şöyle yaşadığımız ne var? Şöyle yaşadığımız ne var? Şöyle yaşadığımız ne sakam?
1: Yakışı mı
2: kanı?
1: Yakışı
2: bir şey mi? Baykal'ın yolu da maşin kök. Hava rayısında güzel.
1: He.
2: Zopyalar içinde sık yapalım. Rişen gel. Şimdi karayım he. Yürek basayım.
1: Ay rahmet cümü. Ay sizin deposum işleri düştü ben. Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
3: Donatkudun emdi aldım. Sel tokuzup şikin he.
1: Dodo, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Onla vatkınınla.
1: Etiyelik yollarınızda biz Semra.
0: Programımız ne? Ahmer White un zavutunu kollap kilip atkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlığı için devamlı tırşı atkan Ahmer White un zavutu alahaydı talep kılgan.
1: Şimdi hakikaten Ahmer White'nin onları, Ahmer White'nin yağları, gürüşleri, açık suları, Ahmer White'nin konakulları, Ahmer White'nin karbuğday onları anlayışlarımız için, istimalçılar için teyirlenen
0: Atacağım ile
1: istimalçısını buldu diyendek.
0: Şu istimalçısını.
1: Kolonladın kese her tamahlan iti itisle.
0: İstimal kısanalı dedi.
1: Ben?
0: Ya, çoğup depakkan gepa istimal kısanalı degen gepa. Unudun burun depakmağın.
1: İstimalçılar degen gepa anla bakmağın bir tanı siz.
0: Ya anlıqan istimal kısanalı bakan siz. Lağmen istimal kısanalı siz degen gepa.
1: Ya uyege kemeydi hem de. Bu her bir sözünün kilidiğen uğrunu bak siz. Onun mecburi ayı kevasıl. Biz hem de öydü bugün.
0: Depakmağın mı?
1: Bugün apam hiç kaçan bizge. Bugün polo istimal kılamdık demeydi hem de.
0: Şu depakmağınız rast ko.
1: Rast he?
0: Ali Mektep çıkan dekin degen siz.
1: Ali Mektep, he, o yak burun istimalçılar degen bu değil mi?
0: Ya istimalçılar değil mi? İstimal kıpkış degen ne?
1: Ha, demegen bu, okşayma, cümle, depakmaptı mı ne?
0: Ben bugün öyrük istimal kılmasam bir yeşik.
1: Bir yedin kildiğine öyrük bağışmam da öyrük
0: yaptı. Ya, uzam Ali Mektep, öyrükim kekette.
1: Bir yeşik evlilip neymiş kalsın sana?
0: Bir yeşik evlilip?
1: He.
0: Ben biraz asam açtı, yeşik evlilip, toygıcıya yedigen kılığım bakır. Herhalde bugün ben keşti.
1: Toymağa mı ilgirsiz?
0: Keşke karanımızda mı Abdumabıl kulübü faaliyetimiz katlaşkan namı kulaktan kulak yetken pulunuzun tecerigen mol ligirin aptalırıgı beri proşen gülle işkilen.
1: Keşte?
0: Ya keşte.
1: He.
0: Keşke. Kutlaş bir gram soğuktu şu.
1: Keşte.
0: He keşte ya şu namı kulaktan kulak yetken pulunuzun tecerigen mol ligirinı beri. Hı
1: hı.
0: Bir vas görüşürüz.
1: Keşke bazalan arlamdık.
0: Keşke bazalan da arlıkaş. Acaba nam kulakta kulak etken molli giren var mı cuma anı inat yapıyor. Anı mağa Şincan'daki en isil temizde yürüyüş faaliyetimiz katlaşkını olsa sertem kuru oran kalı gücü kuru kandisi. Yeni bir dükkanı kaçağı içilerken kaçağı barağımız gün tamam de. Rucam o ilgili. Nüyürüme işgili.
1: Rucam o acayip bir muhabbetiniz var diyen bilene. Sertem de göz aldığınız onu rümeyen kemiydi. Rucam o gildi.
0: Rucam o ben bilmeydim. Şu Ali Mektep çıkıp. Şu Mektep'ninki yatak binasından dişarşısı da batıyım. Rucam o çu.
1: Hem de aslında bulu da sizin aile hem mi kör bakmağa, bil bakmağa, nurgun nesler var, ye bakmağa, nurgun nesler var. Aslında bulu da hem de.
0: Kılığını ben tuluksuz otur mektep çıkıp başı. Tuluk otur örleş imtihan verdiği vakti de açam hep begen. Açam. Kılığı hep begen de.
1: Çakılatını ben tüncük ettim yiyen vaktimde şundan bir kanda yedigandı bu ne. Bu ne misin yedi de bir şunda çilep tükür ötken ayran kalan.
0: Çilep tükür ötken? Moşundaki koyda gelip ne bir de kademlenmesin bu çoğuy.
1: Uçak da minen başlangıçta okutkan çaklarım iti.
0: Başlangıçta çok iyi yapakan dağın siz?
1: He he. Ben zamanı bile şıkkaşı bir kadem aldım yapıp memnunum sizin he.
0: O ben çok iyi, hele çok hoca yapakınım ne okumayım ben başlangıçta yapakmadım ne bilmem.
1: Şunla uçurla karayla. Rıştıda uçurla karsak sağlamak yolda maşallah köprek azırak tosluş bağdaydı. Eko yayı daydı. Şiyunun aldı toslup kette daydı o. Anda Nabi Tisa sayıda halık yolu körükedin. Beş kavetlik körük çaptım o bulla ki köp likin sürat aralı. Yakşı daydı. Seyfanın uçurda makarma yol kötürme körükünün üstü. Beşi toslup kette. Garibi taş kaylama sayılı karap manganda deydi cümle.
0: Yaxşı mısın lan aşkınla? Hotel şehrininki 5. otur mektepten aldı da maşalla bir kadar köpke edip ablat hotel taksi uçur yıllaptı. Anı yeni karsak burundum anlaytım radyodun dadam mı deydiğim muşla bek kızık yakıldı depsilerini çırayını mı bir körep baksam muşlak davetip külpümü salamet de.
1: He aşkınla kesen buradan nesli.
0: 2020 yılı mı?
1: He
0: rahmet. Rahmet.
1: Rahmet.
0: Rahmet. Anim deyiş bilemeye kaldık. Rahmet hem
1: de. Ya şundan olur diken de mesela.
0: Bu olmayı diken. İşte aşta olur diken.
1: Üzü yakış köygen ademler, yakış köygen ademlerini, yakış köygen nesillerini, yakış köygen yurtlarını, yakış köygen işlerini. Siz mi tabi yakış köyü kalsız keçü? Aşında bulu diken. Şu an hem de dadam yakış köygen de başında bir küzülen. Karahat kalkışıydı.
0: He. Üzünüz bunda dikkat edip anlığa. Adıyla.
4: Adıyla çoğunuz.
0: Uy. He. Ne dedi?
1: Yesligim aldım. Üşengül açacağım, ben yesligim aldım deydi.
0: Oy, yesligim aldım bozsunuz, açadı ben. Ama, mındak, çoğun apa deyip mındak dursunuz burada.
1: Aşına dilsin he. Açı dilsin.
0: O açı deydi.
1: Da açı dilsem daha bulmam da adam diken. Açı dilsin çoğun.
0: Bu kutunu açı dilsin de oldu küçük bir bala, yesligim aldım bala.
1: Karap durup bir adamla, bir ayar kişine, bir hanım kız ne bir iş. Kıyır kutunu dilsiniz bulam da.
0: Bu ki acıma şu kokak çıkıp bula deyip nasıl buldu ki? Ravan taksiyle avazık çöre.
1: Daha şimdiden Şidaçı o taraf karap mağan yolunuş tutsul mu de? Maşallah az deyip ki kavuşuna uçur bir yürüp de rahmetsiz gen. Uçucaka avazınız özgürep gettik deydi o ne mi gen?
0: Ya baya baştan çaldı. Hem de anlayırgın anla degen dek çoğdu.
1: He şununla demek çok şumandı ha.
0: O erkeli özgür terebimiz. Karmaygülü kötürmen körgün ağıştı adamı. Vashi tosak, Erbitaş'ka ailem bir saygı olma gana dedi. Seyfe avuşuruyor laptop.
1: Kumulgu mağın bu lütfen nensel tarafta mağmaydı. Gucun, cimsar tarafının noğum tarafı gibi aradı. Usta, siz mi sel de şagirdiniz, şireli.
0: Nensel tarafta...
1: Ustazım size kolamdı deydi.
0: Kumulgu bardağın bulutlan demek ki mi? Ha şu.
1: Sizinle çalışıp tetkikatı da hazır.
0: Şu nenseldeki bulutlarını maçtırıp, cengi taraf püydüğü tıplam koysak, ana ona koştuk birlik etmem de o. Bir şey cıkıp kıyıp kıyıp atıdı bulut.
1: Altay yolu ayrı durumdan daha bazı taraf karab meni işte karmayı götürüm ki ülke çüşeye kızdım başlap iki kilometr gebek tosluk getip de şopur dostlanın ki ayrı durumdan kaytaşı da başkalı niyen tallap meni işin tavsiye kılmayan deydi Mutallip Can'dan uçuruyor ya. Dunguhan şıçağını aldı tosluk getti deydi Eyko Yayi rahmet.
0: Oy bu taraflı yeri bitip çoğu. Bu taraflı yeri bitmiş şu tağını boylap başı. Başak kumalı getirdik ya şu bulutla.
1: Aslıma demeydiğin gipiniz yok gencim o.
0: Yol haberi var. Davan
1: kokan yeri var.
0: Davan şimal yollarda Şiyun'un kaldığında maşallah bek köp tosluş bağ deyip nur uçuruyor laptu. İşte bak öyle mi şu Tiyan Şan Bağcısı'ndan başlayıp tosluyup gidip de onun başından uçtan aldıkça yol tosak gen deyip uçuruyor laptu. Eysalcan doktor mu peyda oldu o yeni şu kolunun resmini tatip.
1: Kol sel uruklan kaptı o.
0: Hazır ne gibi mağdık ki şarkı aylamı taş. Şarkı aylamı bile mi? Oyalın iş kapırıydı da uçuşacı mı bu?
1: Biz açısımız değer verip kolunuzu meyyen kıp tatmakan size Eysalcan gözü uçturuyor he.
0: Abi erkişin koldaki boson bu. Kollarınız bu, nimancı bu. Hazır acı mı çıkıp koyun ey?
1: İş kapatıldı gane. Özü üçlük şıkılıdı hem de doktor diye ben kişilik şıkılımı da doktorluk kesimini taşlayıp sırık çıkıp ketmen çapkı olmayıdı hem de. Kızlık yakıldı sike.
0: Sürtak olsun.
1: O közünden tutuduğun anında közünü tekşürüdüğün kolu haşında paktadaki umus paktadaki umus bombaydı.
0: Ha o koşu.
1: Ha.
0: Abi makul olsun, müşbet yürü yürü ha. Hemse, Roşan Kılıç'ta deydi.
1: En tiyene uçuyla karsak mamı kulağını aynı yıl tuğluk oturma ten terbiye imtihan belgeli 45. 54. oturma hitaptan dışı 45. Hmm. Bağın işke inik isimde cümü minin.
0: Minim inik isimde. Mağım
1: şunla çoğun kurta esir kaldırgan deydim.
0: Mama şu korulda tuğluk oturma örleş imtihanı katınış daha vakitte tuğluksuzdun çö. Tuğluk oturma örleş imtihanı katınış daha vakit mu? Doğru he şu vakitte. Yok başlangıç mektepten tuğluksuz otur mektep ki bir elik bir bir mektepliği ötüdüğün bir imtihan aldık o.
1: He
0: he. Ya şu aşı vakti geliriz doğru ya. Aşı vakti bazak verip imtihan katlaşıp çıksam başta kolu da kapkarlı birini beni tutup lan turup da.
1: Öyle mi?
0: Yok. O aça. Yok tuluksuzdun tuluk oturup geliriz aşı geliriz doğru ya. Açtık ya. Hata da kırdım. Kolu da şuna olan iş bak katı kısam budumdan kısır dış git git.
1: Miyim bu?
0: Miyim bu? Kandak bu desem. Bu içe. Dedi ya. Dedi. Şuna olan iç bakka.
1: Ay miyad bir umah namaz baki avalanız dedi.

0: Kızıl kaçın boşu.
1: Kızıl kaça Semet Ürük deydikken ko, aşında deydikken ko.
0: Tohtu koto deydikken Ürük için aşında resim tatbı evet bəs oldu. Tohtu koto bir resim tatbı evet bəs ala oldu ki.
1: Kandı kırak Ürük ki dağı.
0: He bək bil bakım ben benim.
1: Mine ver mi çoruyu yollaptı ben kızını daha şöyle çıkkanda kumulluk yatak dişim. İşini yutup koyga bana dep şimdi de.
0: Ben şu daha şöyle çıkıp kız yapakkan. Ya daha şöyle çıkıp yapakmaptım biraz. Daha şöyle çıkıp yapakmaptım he. Bu hizmet çıkıp yapaktım mı hemen yüzüne. Ne oldu? Biraz ko. Siz o küçük haftanızı başa beytin lan aslında he. Ben şu hizmet çıkıp yapakkan.
1: Şuna oğlu demin.
0: O kuvanın gidip çö. Yapakkan mı?
1: Naştılık kadatı ge.
0: Naştı kuvanın gidip yapakkan oy. Dep. Hoca süt kettim o dep. Nurelev çoruz.
2: Salam bir mağazet lise kasadın yılı süre. Hoş işe ki yazık yolu hoş yolu işler olur.
0: Buldu.
1: Mankul buldu. Aysa can közlüktür. Ras ödükilen iş kapman de. Üç gündür
0: iş kapman. Onun liniye hata de.
1: Sen kürü atam sile de bu şuralarını yollaptı. Ödükilen iş kapmanıp da.
0: Akşam yeri meydan kürüp yeri meydan ikin. Şöyle hemen beşli nöle oldu de kulap kalan etken kopsan beşli nöle oldu.
1: Ras acına digen
0: mi? Ras acına digen de be. Dikir hem de ben bir lataryayı pakay de eğer de mançıdı mançı de asamda çıkmaydı.
1: Aşına oldu de. Çıkmışsın sizge.
0: Ma göç kısturğa orna yığınla bolsa yine rujamon der. Sertemninki yığın dukunun içilişini saqlamay, pul xajlap uzanlay sanan bolduğa dep 618 şöyle bolar. Ama
1: o içilişi murasın bolsun biz özümüz pul xajlap yayımız uyada. Olduq qıtdım ma şu can Nurmiyen toqo başqını ma 10 kon apagan nime? Şunu mu pul xajlap?
0: O bir nəs yığınız bolsun çu uyada çu o pul xajlama yığıl bolmaydı ken. O sistemimiz aşda sistem ikən o.
1: Ha.
0: Biz bir başta iş yap gitti, içip gitti de atamışlar. Bunda ölmez. O
1: aç bir kağı yap içip de uyluydu ki cuma uşur yanaş.
0: Birip.
1: Pul kaçlayıp ağınınızı da koyun ha.
0: Birip. Bunda pul kaçlayıp, bunda almışsınız. O keme erke o nesi.
1: O gün 20 baha deyip şuna onunla kıl nesi 10 koy boğan nime o.
0: Kaçlıydı. Yerken Sayda duydun dağlı aldığı için benim üstüne maçlılığa köp. Azıraq tostu içip hadi gel uçanın badam taksiye verdik. Doğa.
1: Bugün Tianjin yol tosluş pek yığırken, kızıl yeşil çırakta tok yokken de uçurdu. Mahmut
0: Çay Efendi'ye. Rucam o yaydıgan yerin ki adırsını mağmur dep birin la dep Dilara hazır. Siz ne de? Sertem kür oran kalı gücü kırgan sabiyan sertem kür.
1: Siz hazır ki oranınız ne desiniz? Biz sizge yol başla paşaya kapırıp koyayla cuma.
0: Sertem de ba sertem de.
1: Aa, maşı etrap da bulsanız davan şimali yolu bağı koyalıkı Ruslan Doktor Hansi. Aşının asıdaki mümiyen dükkanda. Şimhua Nanlu yolla ravan dağınlık döngü kaya dağınlık döngü kızıl çırahtı maşınladık çık deydi uçarı tur taksiye Niyaz Efendi.
0: Cihin yolu köyürününki astı bek tosup gitip de o diga uçanı eyko yayı evet de.
1: Rahmet.
0: Bakın aldım şu Hoçazan tarafı kimi anışta Şanyun koçsuzdaki yolda mansa şundak ravan çıkırken beyni oku tarafı burulduğanla maşınla şerinkşip çıkmaydı ki diyen nimleyen gelip de. Şerif dikkan. Benim Ali Mektep'teki sınıf terbiyeçim kumulluk idi. Kışlık tatilde kız elip basam, bu ne kandak yaydı o kızım deyip soruğam benden de. Hadi gülüm.
1: Bazen yapakmağın buluşun mümkün mü?
0: Koruldu yolu çöre. Yağın yolu koşulun işte yolla ravan tostu çok. Maşallah köp diye uçurunu. İzcan. Evet, bu.
1: Şehirlik diyeyim uçur yolu yaptı mı? Ayaz deyip buldunuz he? Benim o tarif dedi. Ama sinan da yakışamaz ki yemek çıkan tok.
0: Ali'ye uçur dedi. Şunu da rastge kılmam kötü cümle uçurum. Bizim kendimiz kırıp hata kovatı. Yapakkan kıyafet kırıp yapmayıp oltama ya. Hem gel bu rastge bitip kuralım. Ben bunu şu Hogan'ı çoğu ürüm çıkıp onun iki iş döken kıralım yapakkan.
1: Hogan uzun bombuduk da ki ilgili.
0: Ben bu tık yakın yegen Hogan'ı. Onun burun yapakmağını mı? Ya bak kızıl çırakta maşallah köp tosluş yok diye uçurunda royal evet bu. Nimilyan şu balin hu duy bari. Doğru ha. Çok ili. Çok ili. Bu son yinyenci şu çıgo. Kılı şu şımış hu diyisi hıdı. O cindi bu cindi dedi. Siz için açın cindin ki?
1: Cülün hu okşaydı. Ya 92 ya 93 no.
0: Şu 90 cindin ki doğru.
1: Şunal ama Çancan yolu ravan undak dimen. Siz en yaksında lataryayı alma, onda bunda ala demeyin de maşireli sizin için de dedi, cuma.
0: Ma bu... Abdumabur'un asırtaydı gendim diye. Molli giren koyup asırttın ha, molli giren. Namı kulaktan kulakı yetken.
1: Bunun azın ticeydi lan.
0: He, molli giren koyup asırtmamışsın biz davatka yak bir yere.
1: Anda ma molli girenin cıbosunu kımamışlar da hepini sorgan ötken de. Bugün bir
0: bugün
1: meydan...
0: Keşte.
1: Bugün keşte.
0: Bugün Orun keşte. Nerede? Saat 5'te. Orna ağaç çoğuna...
1: Bugün keşte saat 5'te, rasma?
0: He, aşı çoğunda oldu ki. Çanda odik ki aç Moligir'in seçici ordu var o.
1: Ayan tarafı bir yeşil
0: var. Çanda odik ki kremde kremde okumayız. Şu etrafta ayrılıp yürüyemiz.
1: Şoğ hem de körüşünü unutup kalmağla dostlar hem de. Bugünkü Nakhmeydan Beyvas körüşüşlüm ha şu mükafatlarını taktip anlamıcılar için. En ait yakışı bir mezmullan.

0: Ярлап.
1: Шо?
0: Яны бір сәп ивас көріс түшіп ай көріш ұнтып қамыға айсыла. Емін да саңын қарш тәрпеді машиналай көп деген ұчырының құрбан жаңа әмәтіп тұл жүмі рахмет сізге.
1: Шинка йолдыр йоллар аван кәлікім ұшы көн Юэнфаңның алдыдын машины базыр қызылшырақ кәйіче машиналай сәл көп тосылыш йоқ деген ұчырыны. Birisi beni yakış gördü dediğin anlaşımız evet yaptı.
0: Eko yayı bu şu uçur dediğini birip birip en boğan vakitte mücazınla yakışma kanda ahvalınla deyip ahval zorap koyduk.
1: Yakış yakış ya biz onu çabdan turatam ses. Bizdeki kaçan kese demek ki biz onu bizden bil deyip.
0: Anda yakışma deyip koygun ya şimdi yapken de. Bunda den. Şinka yolu ravan. Lik ma konu yuan falan aldı. Den maşını bazırı kızıl çırak geçen maşınla sel köp toslu şu hak. Yani uçurda yoran ayı evet yaptı.
1: Duyundaki susunaki birkaç yolu çırılır varken. Kaşı, arcı bu etrafla yollar ravan diye uçurda evet yaptı. Onun inki lan. Tiyelucu, şibi, şiyo, cüdyenninki etrafları yollar ravan deydi. Beycim otur yolları yollar ravan deydi. Tiyicun şin bu etrafla yollar ravan deydi. Hoten, Hoten'din ne? Hoten'din Beycim garbi yolları da maşınla sel köp. Deydi. Susu ulaplamandın Ürümçi'den Xabi şarkı yolları da yollar avan diye uçurdu.
0: Ay muşu susu şunu da yakış uçur bir yeri cümle muşu doyundu ben kün.
1: Ay susu sizi vur mukabat duyun besek
0: çoğu. Mukabat bir eyli. Kün dedi gidek şunu da yakış uçurulan bir vat oldu. Biz ama vişin uçuruyorlar
1: şimdi tanıtımız var mı? Aslında biz ne yapıyoruz? Ahmer Vahit ulları, yağları, gürüşleri açısı olur mukapatımız bu. Molli Gürün'ün ki optul mukapat buyumumuz bu. Sertem Kroren'ün ki 50 koyluk yürümeyiz bu. Va cındı madep cındı bulma.
0: İşte raz. Çakçak kımıdık ama biz hemen gelip çakçak kılıyı vermemiz susu. Şuna ola ma veyşin uçur yolla şimdi katıydınız. Bu sınavada ma veyşin bir uçur yolla ve
1: sınavda
0: kanda ola.
1: Ben susu dep
0: yolluydu. Sımın susu mu ya Gülsümay mı ya ki ummusa kanda Sarem Gül mü ya.
1: Ma doyundik almışta yolu çur ben sana bulucuma silendim. Doyundu yolu çur bir yerişik öğütü yüktümüz. Çünkü ma Abdumobil hedi geçemez. Abdumobil'in yeni dolu takallam. Körüp bana da Allah'a bağ. Öyde oturup gördü. Allah'a bağ. Bana diğer izdin sırtı karap yolucu yolların ahvalını köre eleymez. Şunda mı?
0: Doğru. İşimiz var üyümüzün etrafında mı? Doğalı karsak yolların köygül bulduk hem de asla sen. Yolların köygül. İşimiz avarayın uçur ben sana buldu. Çünkü hazır Abdum rayonumuzun arkayısı oraları okşumak avaray ahvaları kürül atıdı.
1: Şu geplerim yezi olmuş.
0: Şunu olamış teyhala cındıma deyip oturam dike bu susu. Gel kımay.
1: Şundayım ha.
0: Oho şundan bir. Ayrı durumdan aldık yollar şunda Raman kram yakşı deydi. Efrandan uçur hemen. Maşını yok uzaydıken avaray kandak. Yağmur bağımı yok bir karap yakınla deyip. Kelgüs 3 gün içi karsak bugün hava uçuk. 21'den 32 celsiye gradusca. Hava uçuk bulup kim bulutlundu 22'den 32 celsiye gradus kıça. Müş aynen 26. gün hava uçuk 23'den 32 celsiye gradus kıçı buladıkken. Cuma müşün daha oladıkken.
1: Adıma yiyen sağda hava şunu da yakışı obdağın deydi. Vo fago çüyla gıgı cece. Dep uçur yıllap da o fago çüyla deydi
0: hoca. Ne mi ne?
1: Ne gı fago çüyla?
0: Ne gı falı kan bu gittin sen susu ha?
1: Yok o.
0: Aşı veyşin gı yollan bizden hazır mı veyşin salonumuzda. İlnur Muçur yollap da ben Ali Mektep'ki vaktimde uyduluk bir savağdışım sarmayı bilen kıyız ağaç gelse şunu yiyişini kanda akılışını bilenmey. Bınşan da saklap saklap o ahıra şu ne kılanmay onu ne kımay ne kımay şunu onlar. Toşlu itip tükenmeydi cümle ama
1: İlnur. Kanda yiyişini bilmeyen gelip
0: de. Sarmayı bilen kıyızını bilen. Sarmayı diken şunu da kımdan neyim o. Sarmayı neyim yiyişini yakışı gömeydi Allah'a bakken hem de. Burundum titteydi
1: o. Biz ağaç atatıp balam sarmayı kettik ya. Şu nangı sürkep yemiz dedi.
0: Nangı sürkep. Etken çayga sağısı buludu.
1: Nangı sürkep yiysen bir kaya tete de şuna sürkep yemigen ben.
0: Ya aş kazan. Aş kazanı yakşı o biz.
1: Ay küçüğümüzü yap könmügen ki
0: karan ben. Küçüğümüzü yaptık ya.
1: Biz de kiyin andın. Eki yap bakkan kıyapet kırvalattık o vaxta da şundakın bir cuan bir cuan tüken.
0: Ay yemigeller o rast yemeydilik ki onu. Yigellerge o diyen aş. Şunda sarmay tetiği de.
1: Andın ma tohtu gülünün ki. Ebru uçur bak ya. Yenen yollar yollar avan emse. Ben birim hem de bunun ikinci mi? Doyun uçur ne dedim. Makul.
0: Doyun uçur birim hem de.
1: Bugün bu çok hotelin ki etigellik avarayı şunu da yakışıcı mı?
0: Vay men. Hotende yağmur yanı boğamı yok mu? Hotende kanalı uçurumuz. Yani hem de makul gün 24 saatlik avarayı yapalı karsak. Hotende hava uçuk depto. 16'dan 28 celsiye gradus kıça.
1: Ablacan bu şuraya yollup da kızımın da olmuş imtihanı yakışı boğa neticilerini kütüp olta demdim. Yakışı boğa neticilerini ala karan. Hem de bakayım ne hareket bana.
0: Alıdı yakışı neticilerini alıdı.
1: Vacu susu dep ma çek tuşuru yaptı bana.
0: Vay çek etme ismanız dep bir an. İsmanız ile alakalı iş numaranız yazıp evet sizge ne bir an.
1: Ondan nimalı siz yüzünüz dalana kaldı.
0: Sertem Kruren Uygurların iki ma istimal bildin alam siz. Ya ki umus ma o Akmer Vahit onu ya görüşlerini alam siz. Yazıp evet an. Yücünge yolları ravan deydi. Bilikçi Abdurim Can'dan uçuyor ya. Mahmut Can Molli Yigran'ı bana bir an aldı dedi. Şundan uçuk yürük. Doğuz Can Kızılçırak Seltos düşme deydi.
1: Şundan bir kutu kutu bile işletkemem ben. Midon çiğdin ayrı durumu geldim yollar ravanken. Aerodromdan Wanzhou'ga manga

0: İşte yollar ravan geldi ya uçur ne tapşır oldu
1: Mem
0: kanı.
1: şunda tek alıp bile gel kotkandı ki uyuşurcan. Onda manda hutun, anda hutun diye manda kızken, dak manda denk cümü.
0: Kız?
1: He.
0: Arkamız da uçur olsun.
2: Her yaşı size uçur kesilen kuyudum da doyum derdi.
0: He.
2: Delcen kravatıma kalma.
1: He. Vay Allah.
0: Delcen kotapsız mı?
1: Rahmet, rahmet.
0: Hiçbir bir biraz diyecek kanı görmedik.
1: Ürümçü tüş, başka yer kırık yatkan mı kan size? Ürümçü tüşten oturuyor ya, da bazı akrab mı kan yünlüş taptım o bulla bir kadar köp ama toslu şu yok diyen uçuyorum. Mahmut Can evet, bu saybak sotuna aldım maşallah köpteydi. Nur Julien Hon'a uçuyor ya, rahmet sizge.
0: Abdurim Can, Abdurim ka.
3: Oluruz yakını tut, oluruz yol kahve. Nihayet böyle, sığma ucu yolu hızlı, senin kasını aldık, karıkmadın onlar o.
0: Yöcünge yollur yollar aman ki belik sabdırım canı uçur ya.
1: Rahmet rahmet. Başka başkıta doktor Hansan aldı kızıl çırak. Şimaldın şerik tosluş şimaldın şerik. Tosluş bana maşın köpteydi. Bilal tur taksinin uçur ki. Daha şu yolu Gönyen yolları ravan deydi Bustan Gülhanım.
0: Tosluşan kızıl çırak sel tosluş bana deydi. Buldu makul rahmet.
1: Makul rahmet sizge. Aksudum hava uçuk hava yakşı. Niken bana süzük kök asmanlı köyümü gile edip. Duygu şuna uçurup yerip de rahmet sizge.
0: Örümçe tüştem otur yolun ki.
1: Depoğan, depoğan, ne?
0: Nurali uçur olsun.
4: Olan bir manyetlikler kaçtadın yılın şuraya mışın insanı aldık yolları ama ki ne?
0: Oldu ah kepte uçur olsun.
5: O sizin yol sabret yolları kızıl sıra karısın şarısı başım dekçik.
1: Otulay sığının aldık yollar hemen kendi ya uçuruna uyku çevet. Seyfi yandan tavız çağmağa yönülüş. Belki dostluk etti deydi o. Nen hoş şarkı yollurdu maşallah köpürek. Rişte, rahmet.
0: Royal mı şuraya yollaptı mı? Kaşkan Taşkorgan ben sizin iki aldı yollar avan deydi.
1: Abdurrahman Kamsa oğum küçüğümü yakşı mı? Dep uçur yollaptı.
0: Yakşı. Hep cevap
1: veriyor. Şuna Çandoğu'dan kayıt geldiniz.
0: Çandoğu kadı mı?
1: Çandoğu verip oyuna geldi o.
0: Ne mi? Kanda kulağı. Bir işini bağını kıpağımızı Çandoğu vardı kadı mı? Bu.
1: Kumudum hem de ya şu bir boyuna geldi o lakin şu küçük yataktan çıkmayı radyo anladı. Hem çüktün ki anca mıca derya boyunları bir koydum ki bir apajından kısa verip. Yani son kısa sevilip bir yiyeş şu aşında kıp geldi bir yer var.
0: Ma şin kaşın. Kendi bek yakışı etip uçuruyorlar. Nakıl rahmet. Sayılı hıbı yolu körgünün ki aldığı erişkili yolun işte tozluş ben maşallah sel köpken. Yekellik şinfulu. Cepa keş dekhanlığa salam yollayım ben de uçuruyorlar size bana. Yekellik. Oho can doğdu ya. Ve kokşaptık bu canda. Ha. Ha ha ha.
1: Oho, nimda igiz onun üstü ge.
0: O canda diye müşincilik bombus bombaydı. Bu çoğalık uruk igiz adamdan canda dep koymuş o canda oldu.
1: Ya mı şu kolu karta deydi dengen ben taka candon yüzü karta aşında igiz uzun deydi kalk şeyde böyle kaptı
0: ben. Candon mu şu uzun boğandı ki?
1: Biraz ben candon da bakmağandı ki.
0: Müşincilik igiz olmuşsa bu candonun ki ben o beli yaktı ki tamam da.
1: Şinole mal.
0: Candon kürpak mı ama sen?
1: Nemin kürp? Oy biz teorimiz jando ba bizden oyuldum degen jando.
0: Öz nimaç igizde.
1: Jando lağman qıp yeyimiz. O igizge dep heyran qamıdım igiz bopdu dep mında dewatım. E?
0: Oz bir yerler bir qanda qobu gapdan keş qılıp. Abdurim ka uçurunuz.
3: Kuruyuz yatıp ötüp odu beyom sağırın. Kısarın şarık yeri. Seni tasının aldı da. Taşı gene aldı karabağını yolları var.
0: He makul bozu.
1: He mal susunun ismi Sümeyye ke Sümeyye.
0: He.
1: Sümeyye ismanız özgürt koyuyor. Molli İgran Abdullar Asan bulamdı.
0: Buldu buldu. Namı kulaktan kulak yapken pulunuzdan tecaydıgan Molli İgran Abdullar'dan sizi mukabat duyun birimiz. Ne dersiniz?
1: Sümeyye şunda kulağısın.
0: Ya ürümçüden ürümçüden uçurdu bir yerde.
1: Allah kılıç numarını evet tuttu. Buldu. Rahmet siz gelci mi Sümeyye? Ulan bay çöğüvense onu aldık yolla şunda ravan diken uçurunu kı de bir evet tuttu. Siz gibi köp rahmet.
0: Yeni manda karsak. Korulun ki herkes yolları ya şunda ravancıma meslek de koy edip. Köylü obalan, köylü obalan.
1: Mihri mi uçur yollaptı korulun cümü? Mihri mi yollap, uçur yollap bakan yok değil korulun. Tuncuk etim uçur yolu şu odayım ha. Korulun yolu uçur. Tek içi yolları bekle usulup gitti deydi.
0: He tek içi yolu ya.
1: Devamlı katnışıp durun Mihri, Mihray. Mihri emez akşam, Mihray ismanız he.
0: Mirgül.
1: Mirgül demsle.
0: He Mirgül deydi o. Mihray isim belki.
1: Biz Mihray deyimiz. Aslında Mihrigül demeyimiz, Mihray deyimiz. Mihray, Güzelay,
0: Rena Mihray, Ay, Aynuray demesin de.
1: Çoğun
0: ketken vakti de onu Mirgül demem de.
1: Siz ne biz çoğun ketken ne?
0: He?
1: Çoğun Mihraydıs buldu.
0: İşte ama?
1: He. Benim kumuldu Ruşen Gülay, Ruşen Ay de şunu deydi. Uçuğu yolu yollar havan.
0: Korma verip basınız karan. Muş hazır kıdek, muş altınız upkası, Roşa Khan bu kalkız.
1: Sılam şundan bir şunu kumaş.
0: Ben de mi değil mi? Aşı çoğunluğa mı mıydı? Aşı çoğunluğa işte dedi o. Kuvan Can de başta dedi o.
1: Siz ne hem de kumuluk bir kalsanız uyuşur deydi hem de.
0: Başta bak.
1: Ne de uyuşurdu.
0: Ушун кол бамайбы.
1: Макул көрүкүнүн үстү жанып бул залдан да бузак караманга юнушта автомобилла бек көптүн учурун Ахметжан айтыпты. Иттипак жолу эми ушу Бахулян Парисодун өтүп кетип тотосушпа деди. Андарынын учуру э.
0: Рахмат сизге. Рахмат сизге. Учур экен аны үтөлө Рашида э.
6: Привет, привет, привет. Яхшымысыңарбы? Бешинчи көрүштүм мен айт мен азыр. Ау, ян баштан сап калдым. Жолу асып кетер алам ке.
0: Э. Бир хил. Не, кеп кеп кылып.
6: Привет, привет, привет. Яхшымысыңарбы? Абыйдану алдыңызбы? Рахмат. Мен сизге
1: макул. Э, макул. Мен Рашиданын болсунун натыйжеси чыкты эмесмин бүгүн?
0: Э, шуң авоз
1: болсо. Шуң салжы дилишип кепияты.
0: Абап тешин бамайдам деп, үчүнчү окуйлум. Тез сиз бир ишке окуп бекң а? Маалымда бир суал сурап, жооп берип, бир имтихандын бир ишке кетем берип бекң а сизме?
1: Абдрахман кам соң кичи дейди, мал балысы оспыратлыгын түгүтүп тикен. Шуну табриклеш үчүн берипти. Мектеп бүтүрүп тикен, шуну табриклеш үчүн берип.
0: Анын болсо, а? Эмди бүтүрүп, кайтып келип, бир кызматтарга урулушуп.
1: Э.
0: Эм кыса. Болду. Ой деп атылган пулдун бир суусу азыраак эмне болду?
1: Азлапты дегендек мы чыкым азлапты дегендек
0: мы шуа эмес бу тестейми бул
7: башыны өмүр башын кыраган ке ушурген миниш бар мал кылаганды мал кылаганды тижарет жоган ке мал кылаанса
0: Абдрахман Капсон кичин
1: мал кылаамапты а кызыны окуш бүтүрүш мурасымыга берипти туура чейин журшалыкты бүттүргенлерни эми ушу үйдүкүлөр мында бир ийитлеп сахнага чыкылган бир иштер бар экен го азыр мында карап баксам şu işlağı bağdı mı ki? Divan Pifa'nın aldığı koşulunuşta yollar hemen kendine uçuruna Hasancan taksiyi eve atıptı. Gül kız yopurgu mu hem uçur yollamayı mı? Sizler şundan yakın görüp kalbimle yakın tutsam sizlerge bir uçurumunu kaybır okumu koyumdanla işkılıp işe anlarla nukup mu hazır doyun gıkırıp. Ayaranlar nukup, közünler nukup mu ne şu? Dedim namısam de. Ma andın uçur çıkmaya yuvat kalla baki ama bayi gitmi şun. Şikinlalı kömeysle beni uçurum diye devat edici mi? Başka riyasetçiler hemimiz gördü. Hongguangshan yolu maşınlar bekçek tosluşpa. Sen işkinlar mina uçuyorum diye köyme isledi. Çüştü maşına değilse sakçan he. Ettiğin keşte kalı koyattı. Siz silah koyma isledi. Keşte andın ettiğin bile çüştü koyattı. Silah koyma isledi başına değilse siz. İnıkla.
0: Biz bir kere iştik yakınmayımız mı? Uçurulan cık cık deli. Üzümüzden giyipirme cık cık deli. Valla yedem şuan iştik
1: yakınmayız. Eee şunu.
0: Uçur bekçek hazır mı? Uçurulanın yerimini koyup olan mayatımız bir tapta.
1: Aşı cık yakınımızın, tezgi yakınımızın aştılarımız gıçlep ezdi.
0: Şu.
8: Yaxşı mı riyasetçiye çokur dostlar.
0: Yaxşı.
8: Bu zili yoluk süreyim ağabey. Ulan tam balam aldı. Çok saçma gene.
1: Makul buldu rahmet. Yekellik şinfumu çüşken canduğunun uzunluğu 1 metre yitidu bazılarından dedi cümüm. 1 metre uzunluğu candu.
0: Taz doğru emez ko 1 metre olsa. Bolde o Aleksandr işket misin? En uzunluğu mu? Bol musa? O da 30-40 santim olsa bol o.
1: Oy boptu ko siz mi kızınız ıkken siz
0: cümüm? Normal emez ko.
1: Ya yekellik şinfumuna karaplı çoğu abu bizden 1 metre çıkıdı o dep ilgi. Üzü kıkaçlı aşına kürünüdü o. Ayta mubalık alet kürünüdü. Kao tiyirgala karap var. Minin bu kava 1-20 kilo çıkıdı o dep daha karapçı aşına deydü.
0: Mölçer de ha?
1: He mölçer çoğu. Heldem diyemem su.
0: Divan Pifa'nın ki aldı koşuyorsun işte yolla şunda Ravan kencimi o dep. Esence yapışıyorum.
1: Aş meldikilerin başına paran savatkanıma yekellik şinfuma. Men tiyirgan can dolu aş 1 metre çüşüp getti dep.
0: La gül kız yuprugum ben sizden yakın körüp uçuruyor olsam yine uçurumu koymadan olup yamallap da.
1: Yamallap da. Altın kümüş yolları koşuyorsun işte Hıdıravan diye uçurun. Hürriyet Hanım eve atıp da rahmetsiz geldi mi? Bayi gitme
0: yamallap da.
1: Yamallap da. En kançı spatı demeyi yamallap atkan çoğu bizden. E de koyup yamallanla çoğu he? Biz bilip kalayla kim yamallı diye azırak bir bezleşkime eplik oldu. Korulun yol kavri korulu avat çambul yolu yolla Hıdıravan deydi o. Alımcan.
0: Avat'ın ki çambulun yolları. Bup de. Çambul kadınız mı?
1: Çambul kayırıp da. Çambul?
0: Ha çambul. Avatının ki yeri o. Avatının balısı. Çambul. Okuyarak dedi ona.
1: Balısı?
0: He? Mesela Karayılgın, Yeza.
1: Sizler kimden balısı?
0: Arduğa kendin diyendik. Biz Karayılgın ne olası Karayılgın? O şey ismini. Karayılgın Karayılgın mı? Mesela.
1: Evet doğru.
0: Bağcı gidi Karayılgın. Tövendoğa Karayılgın. Arduğa Karayılgın. Gali Türkiye Arduğa, Tövendoğa.
1: Doğru ha, aşında oluduruz.
0: Tesken de. Tesken Karayılgın.
1: Abıptı. Abıptı o.
0: Sizin de kız kalık sizin de bir şekilde pek hakkına. Mağdanızdı ki.
1: Kız ya. Koray.
0: O diye kızıl yar edici mi aşağı? Kız ya dep.
1: He, Gonshan.
0: O mağdanı geldi.
1: Tömürte, Nerinker.
0: Nerinker?
1: He, Hotuntam.
0: Hotuntam?
1: He.
0: Хотун там емес то?
1: Хотун там.
0: Хотун там?
1: Хан тен. Андак.
0: Тотан аш хотун там кызык. Хотун там бу деген кызык.
1: Явлон.
0: Явлон деп чебе биз шавлон деп ялаба.
1: Бама.
0: Ош хотун там мен кызык кечим о хотун там.
1: Ыргайте.
0: Ыргайте? Ыргайте?
1: Төмүрте.
0: Төмүрте.
1: Акташ, Сервен.
0: Тоташ?
1: Акташ. Сервен.
0: Тоташ бул Сервен. Сервен деген.
1: Кошо.
0: Сервенден накшы баго.
1: Кошо.
0: Сервендин келин. Кайсы накшыны чыгат та?
1: Сервен ара деп бир накшы ба. Дазго Сервен ара деп накшы ба.
0: Аштак ке.
1: Мен сен деп берип аттым жума сиз.
0: Биз ал лаңгырчак деп ия бар жумуз лаңгырчак.
1: Ма пахтаклык кызыл чыракнын алдыда машиналар көп дейди жума роял шундай учурып келипти. Менин учурумду го эч ким окумады деп ма кызыл кумму учур юлапты ке.
0: Оңрат деп ия бам, оңрат.
1: Я, кудай я жок.
0: Абдурмка, учурумуз.
9: Одрыл фаури. Кечен дагы жанда абдын достук кылган алды карапаным ябарым.
0: Ким ябалык ке бир сөз.
1: Пиру. Пиру. Пари, пари.
0: Пари, пари.
1: Пари ми ямалык тике, ямалык.
0: Ой, ай ямалап кеткенон деп коймасаңлар биз не кылып байкасак, у бека ямалганы пайда жок жума?
1: Да коюңлар, да коюңлар. Лаңатян ичиден албай карап маңга йонышта машиналар көп деген учурун ядыкар аватыпты жума. Шихон жолу көрүктөн сай жолу түштө вакытлык маңгыл болмайт экен, май жолду маңмай туруңлар дейди, а Ширалинин учуру. Рахмат сизге жума.
0: Макул болду. Рахмат. Биздин юртта оңрат дейди гаяба деп. Биздин оңратланга депленге ба.
1: Ой, мен жидди мәсле сордым, мен жидди мәсле сорған ішпа деп. Ай күн та қойныңыл шықыпты маңылық үшіміз. Қайтып келіші де, ел әдіні зияды жақ катан болғашқа машин бір чоңқыр катан шүп кетіп, сол тарап алды кейін чақ еріліп кетіпті. Ямғыл болмайды кәм, ева салмаштыру алдым. Әмдік мәсле. Мұш ел сәбәплі кеп чыққан ұшпу ұқсади зияным не? Ел асыраш идарысынан қызмет не? Мұш төлем төлейдіған ішпа му? Әгер ашында біз қанда бір тарап қылыма, ұл катанлар әсімге татмапты мәлекен деп ма?
0: Құдық мұ нема?
1: Yoldaki katan ki aşı katandı, aşı özü, onu şap, mağmay şunu.
0: Hem de yoldaki katanlarını, şu şopur dostlar ketveç içeri yanda, yoldaki katanlarını çokum küzütüp, aldın mölçerlep, katandın özünü kaçırıp, bir hatalık alayı dikkat kılıp, ben hiç mecbur itibar.
1: Hem de bu
0: katan, hem de,
1: ya kuduk, resim tatmapsız karanamdı onu.
0: Bak kuduk oğan bolsa o başka kepten. Азыр бу жолдуки катаң кылыш баз жолдорду чү амды бу баз
1: нормал. Муну үстүгөм бу таг жолдору ашыныгырак бо калды сабак амды. Анын бу сак саламат кайтып кепсиз аяда. Бунун экин диккат кылган жумо жол маңга вакытта.
0: Катаң деп.
1: А бу шу маслиятыбыздын го катты разумдуңуз унуктук амды.
0: Ха, шу.
1: Шундан бу ишти айныктын сормусам бу бопту кеп деп ойлап атсыз сөзгө
0: болгонсуз. Lekin endi nurgun anlaşılırımız mı aldı hem de yolda katağını şu küsütüp meyansımız gerek koy hem de onu.
1: Şuna mı?
0: Şu.
1: Sabah. Şisen goca sağ yolu karap mağa yönlüş pek tosulup getti. Maşallah pek köp deydi. Cuma bu kalçamda uçuyorum. Min tılla koyunla uykum için vatı deydi noci. Biz bir adamda tılla uykusun. Bir adamda tılla uykusun açalaydın ay dememez cuma ben.
0: Açtı ama? Yaman gittin bir tıllana.
1: Ya da tılayamayım. Көңілін ағырытқым кәмейді ешкімнің.
0: Вот тұхоның түке деп мұнақ жұтып. Мұнақ сәз.
1: Түгінің құйрықы деп мұ?
0: Мұнда тұлып ап сәз.
1: Қалының сұнып кеткен мүнгізе деп тұлап кесек. Да қысақ болмайды. О, бірсі-бірсін ашына тұлап көкіріп қаған нан. Датырышып кеткен дас деп ашына тұлап түке.
0: Көпәмәс демекчеден не деді?
1: Неме көпәмәс? Құлжының ел қабірі, Құлжыда ауа ұчы, Құлжы яшылар көтісі қойшылыныштан машиналар көпәмәс деп ма. Бір әріп түшіп қапты ке, шынан олан қайтыдың толықлап ма, айт инчік әдем ке бұл Билал үші, шынан олан қайтыдың толықлап әвәтіпті,
0: ә? Нұр, чорыңыз.
9: Бу
1: Иминжа апанды мушна отамса кумайды ма, алдымызды қарайдыған компьютер ба, менің алдымды бір ішкісі ба, ұшыржанның алдыды бір ішкісі ба, қарайдыған. Урушып қалғанда ішке жаңғы қарап, тәтір қарап отырып сілә деп, Иминжан әпәндімге отырушымыз пәкәт ермапты.
0: Ой, біз ішкіміз бір-бірсіміз қарып отырсақ болмайды, болмысы қандақ бұл қалымызы кеп кетеді. Бұндақ жағандым іш біліп, ұштақ мәдем болды ке. Шаяда той болды деп жауап еді. О, ұшты.
1: Сабақ, дедім ғой, ярмы де ол біздің бәйген мәслетіміз.
10: Бейжің вақты саат 10.
11: Хейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Kutunun ağzını açsanız da mukafatlık faaliyetine katnaşa alırsınız.

0: Razlıydın keltürülgen guvalana kuşturan. Teyka işçimlikini içsiniz. 6 saat kıça royunuz urgup durudu.
1: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Örümçi futuk mağarifideki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yerden verdi. Mulazimet, nakmeydan ve torda ilip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köylünüzdikidek Ali Mektep ve kesbi tanışınızı karşılamız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
0: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
0: Ha?
2: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantayım, nenin ızdım alay?
0: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tapkızın.
3: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. Çıkkabet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisi 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar öycai çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu bir cireleysiz.
4: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
5: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
5: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
3: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. Çıkkabet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisi 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Anlavatkınınla 174 Katnat Sənət Radyosu'nun
4: Ətdigəlik yollarınızı bir səmrə proqramımızı
6: Proqramımızın Ahmervayt un zavutunu qollab kilovatqa istimalçılığa minnettarlıq bildiriş və istimalçılığının sağlamlığı üçün davamlıq tırışıvatqan Ahmervayt un zavutu alayı tələb qığan
4: Şuna qığan Ahmervaytın unları, yağları, gürüşleri, qonaq unları
6: Açı soluları
4: Bah
6: Organik gürüşleri
4: Bah
6: Alay talep kandım. Andın programımızdan kimmiş? Optomobil klubu palitimizge namı kulaktan kulağa yetken.
4: Kulunuz neticeydi kan.
6: Molli girin aptolları be. Bah.
4: Programımızdaki en ayısal temizleş paliti katlaşkını.
6: Sertem Kroren Kalgüşü Ügürleri. Sertem Kroren Kalgüşü Ügür kandısı. Rucam onu yapken sana buldun. Yürümen içine o bizler bu yada.
4: Rucam onu tavsiye kılsız ha. Hangi uçulak aşı kılıp. Uz neyimi gamrak olsun. Kalkın başına ye de başına. Kulun şarkı yolu yolları
6: var. Ben pek amırak mı emez onu.
4: Uçurdu neşireli evet. Güzel eslimlerim bu adam.
6: Bili de kirip rücabı oyup yaytık emez bana.
4: Kim bilir?
6: Yatak taşı savadaş da bilir. Aptap peres uçuyoruz.
7: Yaşımsızlar, yaşımsızlar.
6: Yaşımsızlar. Yaşımsızlar.
7: Yaşımsızlar.
6: Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Yaşımsızlar. Fıçırı yerip duran.
4: Aptap peres katnışı da koyulu girdi. Aşı aptap peres şu boğu gitti.
6: Şu an.
4: Bakçı da ayılandı aptap peres. Emes mi?
6: Emes o aptap başka
4: aptap peres. Yani bir aptap peres mi ki?
6: O bakçı da ayılandı aptap peres. Yok hop gettik o. Hedem ne ensep tep. Biz ensep kaldık hem biz bana programı katnışmışsa anlatıcı. Katnışıp duranlı buran katnışı vatkalla.
4: Arası ne boğandı dep. Oyla kalmışcı mı bazen?
6: Arası ne boğandı o dep. Adın mavo bir an uçumuz çakçak koydum kapınman dep neyimi gidin uşurcan yakşın bu roşan gül yakşın uşurcan belki de işlep cepata atıp kettiniz mi çeçeniz ak kırk git Ya, müşge yapma, kapıldan yapma.

0: Hayatınız içinde her vakit yakışıklı olsun, işleriniz yakışıklı olsun, turmuşunuz gönüllük olsun, selamet bulun. Şunu olayım, köyle balam uçur yol yaptım, benim uç kar yolunu boğa mihrim, acayip çonkur uçucan. Şunun da bir kıl çonkur mihrim ba. Bunun şunun da bir belen savağı dışın ba idi, kar yolundan. Şunun aşkım ikin, işte bir kıl mihrim ba.
1: Vay, işimiz bir kıl ha mı?
0: Aşında bir buludu, məlum bir ademler sebeplik, biz aşında bir yurtlan yakış görüp kalımız, şunda bir şehirlen yakış görüp kalımız, ya ki olmuş aşında bir neslen yakış görüp kalımız.
1: Kimden kızı var?
0: İşkin doktor hanın kendi koşulunu yadır, aman digen uçurunu səhəri bulbulu ya vətib dur, rəhmətsiz gə, bulbul.
1: Cümbanı oldu ki, kızıl çıraq bək tosulub kətti, digen uçurunu bəli ya vətib dur. Vay can, uçurum çıxmas mikin desem, təliyim bakiya çıxdı ilə, məşhur. Çıkıdı çıkıdı vay nimanda kıldığın su çıkıdı vay. Beijing nallı o koş yolun işte yollar avan diye uçurun yer çağrı verip de. Bu işkinci aylan bu da maşallah bek köpke. Lekin bek taş bakın ekmeğe vardı da bin yılın bayama zerti sarıp de. Cüven iyi.
2: Sizden çapayım ha.
1: Diye anlatayım biz.
2: Taşar yolu süre.
1: He.
2: Büyüko. Yollarına her şeyi. Görünüşünler avan
0: he. Mahakul buldu rahmet. Ben Aynur muallim ben uklamakçı iş. İşkinle uruş uyuktu etmekle mi ya ben uklayayım hem bu muallim o bir Ali Mektep okutucusu mu saat müştap kancı oldu ya ondan aşkan
1: okuyordu. Ali Mektep'te okutucusu mu?
0: He. SB Mektep'te daha şey yok okutucu.
1: O keçinin işleyen de o.
0: Keçinin işleyen mi de o ya? He.
1: Top gördüm
0: hatta. Hey muallimle koyan telpimiz belki yukarı cuma biz ne? Mavaklat uklus taza şu doğru köymeyimiz biz.
1: Şu.
0: Sizler karşına yukarı telep koyuvağın değil mi biz?
1: Baktım mısa? Baktım sen. Tamam bir yetkik
2: taşları yoksa da. Bunu gördüğün yaşayan şu kaybiniş maçında bu kadar kör. Maçınları çıkardı azar tıkaşma.
1: Oy siz gidin sana kuş koyduğumu kapama ha?
0: Beşinci görüşünün üstte koş yolun işte yollara var. Kanda anlıkçılardan ensire isterken tam aptapreste kız anlıkçılardan ensire isler. İşkili bizden ensire mi koyma isler de. Magen gubalan. Oho. Aş öydü maşına çok mu yakıcan he? Siz aş apıdadan ızgımsa akamını yakış görüm, beni yakış görüm. Ufkamını bek vaykılsa apa, man bırak gittim ondan vaykılmaysan. Ufkam kelsin aş şu matamak nesan, mek kelsin aş çay demlep uttursan de. Seliştirirsin çok mu size?
1: Seliştirdi. Çokum seliştirdi.
0: Atunmaydı ademler seliştirmasa, atunmaydı ademler bayıl seliştirdi.
1: Mihrigül minan ismim.
0: Mihrigül. Mihrigül den, Mihrigül demey.
1: Mihrigül.
0: Mihray den ha, şunun da çaraylık.
1: Mergül. Mergül göz getir etmişsin cuma kinci. Etrafımızdaki.
0: Mihrini sadef den.
1: Etrafımızdaki aş peste oturduğun ayalla öz getir etmişsin, öz getir etmişsin, Mergül de.
0: Mergül'de
1: per olsun. Oy bizden nurgun bir hırgüllerine bizden meyaldı. Mergül gözgertmek kalacak.
0: Öyleyse. Sile zor gülünü Zühre'ye gözgertmek ağam öyle. Zor gül de
1: gözgertmek ağam. Zor kaçağım de başlar.
0: Ali demeydi o. Abla de.
1: İsmi Zühre iken tuttu.
0: Zühre. Şorbulak yolları şunun da hemen kendine uçurunu uçur. Amu de bizim
1: bulan kısmı sehattı. Oy zor güllerinin hemisi Zühre kestin.
0: He Zühre buldu yaş. Zühre demdem zor gül de büyümen lacımı likin.
1: Zor gül de oytak
0: uzak. Yama Zühre dem deyime
1: çöz. Muş mihri yendim mi? Muş mihri güldüm çokum. Mer gülü göz getirdi. Cuma aç peste oturla kotula.
0: Nuras. Mevlut de bana çıraylık çakamaydı bez. Şarkı şamal yoldu maşallah az. Normal yol yürü atıdı. Dep ma Adilcan şuna uçur yol yaptı. Ondan sayfa bir Miçen rayonu katnaş sakçıları bir de koysanlar yollar sızıqı bulup mu midon dağda yolun iki sızıqlarını kayıt bir sızıp koysup diken. Üç bitip de en on taraftaki yollarda on burulgul hem udul mangıl buldu diken. Bazı yollarda on gul burulgul buldu diken. Ma sızıq üçüp gitken diken hata durup kaldıgan afallar bu vatı domanı bir inkas kıp koygan bulsanlar deydi. Sayfa buldu buldu biz bir inkas kılaylayıcı mı?
1: Şorbulak yollar yollar avan ke diye uçunu boşu amu evet tuttu.
0: Şavuşumurunun aldığı için daha çabuk olarak mangan yolun işten maçınlar bekliyor diken uçurunca avu. 932 ev atıp da cuma rahmet.
1: Makan uçuru karsa güvenli o bekravan kit var da dedi.
0: Makul makul
1: uçuru rahmet. Hep
2: diken için için ahlaklı için için bir kuba güzel bir van niyeti elde eden bir kız uçurattım da.
1: Bir kız ne?
2: Akıbın kepti kız onu yeni çile dert duruşum ama şimdi bir aile maçın ağırlıksın tahtaydaki kusurluktan şükür. Şu kızı kırma aldı diye gel kılamadım kendi. Şimdi bakı kendi doğan aldı uçaydı. Çok yanıma üteye de tutam, aldığımda tutam, harba bangmaya aldı çıktı panik. Yandım yanda çıktı boğaz, yerimdeki maçlı yol vermeyi, o kız olmayı tutup koydum, ey hayatım sen.
1: Yutur koydu?
2: Kim tatlı olmak isteyen kim için? Hayatım rüken boğaz bulmaydı, bir insan tapkanda ki sıkıntıyla uçuracak.
0: Tek toykum yaptı.
1: Tek toykum mı?
0: Toykum
1: yaptı. O karşı taraftan yol dışı var, siz bol dokunun. Kabutkirim.
3: Yol kavur,

0: Aylar mı duracağım, maşını çöp, karı karımın kusunları.
1: O şey tarafı tekrar yürüydü hem de.
2: Yine çok çiğim olup kapsız da. Vay siz onda adamın bu tazaş.
1: Ama maşın...
2: Adil o yeni bir bir yukarı uçuraydı sizge.
1: Ay, o çok karan o, onda diken bilen karan. O maşının sırtı da çöğü, aynakının sırtı da bunda karga baktı da onda görüngen bilen maşının bir düşse, vay bu Allah depe, hamsız da bunu dinlemeydi. Şarık Şamil yolda maşınla azken normal yol yürüyordu da o diken uçuruna adıl cevap verdi.
2: Mat hak oyunu kıl çıkıp maşınsına çaklar hemisi itilip gitken sabah muçur yollap da. Da ben kanı aldı yolun sızıklarını mı bir sızıp beğen bosa mümkün bosa.
1: Vay
2: Ma
1: sizi de
2: telefon bu
1: ayol
2: bola
1: da...
2: değdi cümü.
1: Sizi de ayol de hem de yüzünü kim ha o nimini gırdap hem de karmayı baskıl bassa o ne ya.
2: Aşın tez
1: Vay.
2: rak kısala ummamdı.
1: Ben
2: Depa
1: kanı
2: sabah
1: aldırıp
2: cümü.
1: hani es tarafı ki yolunu mu bir tarafını mı kırıp evitip onun için bir günün içinde sızıp olduk hem de aynen kırıp evitip hem de aşağı karmayını
2: Oy bu
1: basılı vaş
2: tam
1: vaş.
2: makul inkaz kılaylı biz değil de
1: Makul değil.
2: koyma sabahının köngülü ki yakşı. İkinci biz gibi köngülü ki yapların demeydiğen bu oldu bunun diken bu musa?
1: Kim bekledi ki?
2: Köngülü ki yapların değdiğen çok kılaylı yemişsin diyor bunda.
1: Abi kim?
0: Sen bir cepte de bilen beydağı kibirik et. Bu şu an sen kendin şirin ağacı bırakman kayının işte maşin gibi et olsa şey yok. O cepte sel açın cep kazanın uğruf geldim. Oy ben niye 60 geçkiler şunda ölçemlik ne?
1: 65
0: Şunda
1: ekşim.
0: 40 sınıf ne? Yakmayı ölçeceğim.
1: Ekşim 65 kilo kelam değil. Bek uruk kayı.
2: Ay
1: Yılık
2: uruk tep
1: gibi.
2: koysun ki onu kilem de
1: Yılık
2: uruk desen.
1: 90'ın cili yaşlık devri kadem koygan bir balla var.
2: Şiko işte lan ki başı beğeni bu kuvasıl. Uruk mağdurdan.
1: Ya Montijo Mike'den bunu
2: Ben
1: kiyip
2: Montijo
1: bunu kiyip
2: Mike'den biri
1: kaçar da.
2: kurumuş ayaktan birini keyse.
1: Çeçi uzun
2: Şimdilikten
1: emez geldi ki
2: birini
1: çeçi kısık
2: keyse.
1: etken. Hayda.
2: Ay bu uruk diyen kim ki onu kilem de hem de. Ay şu hoşurca açına dikizlenmeyi başkalarının özünü uruk dikizlenmeymiş tap da.
1: 65 kilom kese bir ekstra. Öyle
2: He
1: bakar.
2: hazır.
0: Kırıyız 74 yolu kavri. Cansulu yolları ravan.
2: Makul
1: Oldu
2: buldu
1: makul.
2: rahmet. Hazır kündüm işine anlayman. Meşhurum bir uçur yolu yaptı ki. Ben Vuyye'de, burun taksiye deydim. Hazır Vuyye'de işleyim ben deydi. Sıla uçur yollasa, köyünü koşup kaldı kendisi. Adamdan bir kıl.
1: Hoşu kaldı
2: Hazır
1: ha.
2: kündüm işine anlayman. Uçur yollap koyu men. Çıkıp bir kıl. Koşu kalım karanlığa sıla
1: Oy, hem bana yolu sanlı oldu ki
2: Raz
1: olsa.
2: koşup kaldı. Şu bayatına yakın aç köyünü kip kakalan tızımlı dok. Bayı dedi bir anı uçumuz köyünü kip kakalan tızımlap neymiş kılsıla. Dep.
1: Künü bire bak, ismi çakır koymuş.
0: Oldu da yol kavri.
2: Bombantan takat kılınmaydı hem de.
0: Şu fayyanın azı yolları var.
2: Makul
1: Makul
2: buldu.
1: Abdurrahim
2: Rahmet
1: ka.
2: Mr.
1: Esinler.
2: Merdan'ın iki ilişkiler
0: Lan
2: karını.
0: ne?
1: Nur çorunuz.
0: Şevkla Cenab-ı Yollarımız kalık yolladığına cümbağın karabman kayıyor. Bektosla kesti.
2: Kırağım ha Mr. Merdan'ın ağın iki ilişkilerini.
1: Nimik ya.
2: Mabın kını pütteyken
1: Ha bir se
2: biye
1: başlangıç
2: cansı
1: ne, bir
2: bilen
1: se sulu
2: şöyle
1: otları ne,
2: canım.
1: bir se tulumsuz ne ama.
2: Boş yancı uçuşanlıkını pütteyken işkini bir yerdiken he. Kinişik. Biz
1: Yengi
2: olmuş iki sıl ba. Üstüne verdim.
1: Aa töpüdük iki kısmı.
2: Töpüdük iki sıl ba. Siz onu nimde acak. Hem de yeni iki kısmı öpüydü dene şuna oğan da.
1: Hazır. Az.
2: Ama
1: Yengi şuna
2: 9. ayda
1: oldu
2: boşlukta okusu yeni iki kısmı öpeymem de.
1: Ya şincilik kımısı yürekini katıracağım aldı. Yarıya da putaşlap koyulamaydı bunluğa.
2: Mığın ne dağıtık ya?
1: Mena yüreklerimiz ne bu?
2: Lekin şunda yakşı okup bana bir yerden çövercan lan ilip pütledi digin gep de şunda yakşı ondan. Mübarek olsun cuma siz için hoş yuvatımız.
1: Obda okun cuma dikin. Bu musun narkoz op aldığınız yetip pek olamaydı ondak. Nengon yuvar balçının ki aldı koşlarını yediyorlar avan ki yedik avuçlarını seher bulbul evet tuttu.
2: Makul buldu rahmet. Ma o Nurdun Yasin efendimden uçur çıkmaptı cuma uçurum çıkmadı deydi. Biz bir karayla uçurumuzga he. Tapamadım aldı da yollugan başka uçur ne. Yatıdaman Cenobi yolu yollar avan deydi. Şirali'nin uçur ya rahmet sizge he.
1: Ben hazır toykımı dedim hazır 72 kilo kelime deyim hemen toykımı dedim tıkır deyip Kayser Can. Lağmengi. Lağmengi. Ma zoğul izlesek bulam da o.
2: Ne zoğul kıyıp da lağmen zoğul kıyıp da.
1: Zoğul.
2: Lağmen ki neyim deyip da?
1: Nanın ki zoğul deydi
2: o. Yok lağmen zoğul demey dey.
1: Nanın ki zoğul deydi o.
2: Lağmen deki neyim deyip da? Ciz deydi o.
1: Ciz
2: kumamdı.
1: O ciza, ciza kıram.
2: Ha ciza şu.
1: A ciz kıl kemirdim tak bir kallak üzgendikke bir kallak neyim deymez. Mesela nanın mı zoğul sol demez mi?
2: Zoğul ha onu zoğul deymez.
1: Lağmen neki ço?
2: Ciz deymez.
1: Vay o
2: bir
1: ciz
2: ciz,
1: ciz
2: ciz
1: kıpağın iki ciz deyimiz an.
2: Vay bir ciz işki ciz lağmaya gidi de başta deyimiz biz adette. Siz ne diyorsanız devam emsiz? Büyük kızıkkına.
1: Çok o maşın birinin
2: Biz aşına
1: deydi
2: deydiğen dursak.
1: Aşının birinin deydi. Ванчан

0: Mən cuma.
1: Hə,
2: Maqulduq.
1: maqul.
2: Luşenko
1: Cumun demə,
2: Tsiri və
1: cumun.
2: Yuli Kiskə İğız Qızıl Çıraqdan maşınlar köprük. Sələm çıxdı isələr ki, cumunladı.
1: Ha, cumunlu, disubay belli həm de.
2: Cumunladı, şundan bir kəmi gən, hə, bu da. Kəgəm ya. Əslimə. Vay, unçı ola əməsəy.
1: Davay, şimal yolları, yollar ravan diga ofçını bəkirə vətibdə o. Yıraqda mihmalar kəsə, kəsim ol, sırtqı bir həqiqətim çakırayla desim, unumay, ögü çakırım həmən cimo. Dəb zulub bir yavaşda ofçırı yollabdı. Mən digən bək mihmalar kəsə, bütün önürümün çıxırıb tamak etik etim hə. Bək mihman dostu.
2: Tamak etiş ki, mən bək amıraq deydu. Tamak etişin öz bir huzur. Özəmin onu tamaklağa bək ipim bağ deydu zulub bir yaxanım. Rəs, aşındaq.
1: Nurgun xanım qızlar, yoğa iş zulub bir yədəb dəvatıdır.
2: Bir kısım hanım kızlar özü kosa kamarak geliyordu çünkü şunu onlar da işte tamak yetişten fakat iğrenmeydi o tamak yetişten bir huzurluk işte yapıldı ha falan ba. Lekin bir kısım
1: Lyushenko ise
2: Beytay Yul. Uyutuz başka kamaraklar geldi kıran. Onda Allah'ım da kazan işçi bek anca kamarak kemeydi ki.
1: Lyushenko ise Beytay Yul'u kesike iğiz kızıl tıraktan maşalla köprek azırak dostu iş bağı diye uçurlar işte ve tutu.
2: Cumhanko ise koş yolun işte yollar havanken Yücingeydin damen yönülüşü maşalla köp diye uçurun Abdu'a ve tutu. Oylandaydı mence öz yakış köyen yol dışı ballıyır üçün tamak etip küsse aildikiler mi mezi kılıp ise bu ne mi digen köyünlüke? Ama muşunda künde tamak etip kütü olaydı ise bazı çoğulam yok kalıdı. Ballarım daha şöyle kitip kalıdı. Şu an kışı da bağ vakitte mi? Şunda bəxtli güllerin kadirleyildi deydi cümle ama ay Allah diyen gep gəmə oylan.
1: Bir yoğan gepte birin deplama. Gıklık koydunuz bu siz mi? Gepleşkili koymaydı kaldı çı bir adamlar var mı? Taz kuzuk gepleş olsanız.
2: Yok onda MS deplalık. Bir formaların oturuğu koyupla değil mi?
1: Bu hayatta dep. Bir
2: disans bulmaydı.
1: Gepten bir akıllı. O gibi hata değdiysiniz, doğru değil mi?
2: Doğru değdiysiniz.
1: Bir kıl çıkıp
2: düşmeydi. Gepin akın çıkaklanmaydı şu an, ona kıklı bulup toktaysız şu.
1: Vay ye, ey de bana dağın
0: açtı. Benim hayalim o şükürden zıp yerlerdiğin kızı. Benim hayalim o şükürden. Dikkat etme, doyumda izledi o, yeni tamaklarını.
2: Vay şunca ola tamak et, bu akımız kaç kilo çıkarttınız ki? Ablikimka, he?
1: Şu an mesma. Ablikimden o küçük o.
2: Kaç, 30 ne çağır? 43 kırdım dedi otken de.
1: Vay 65 kilo olgandı ki küçük göründü keş kırıp hızdım.
2: Şun hedi depti de
1: he? He.
2: Ya meyle ufkam sakam değil hemse.
1: Donkhan Sihan'ın ki aldı dedik yollar avan ki yedik avçlarını Abdullah'a verdik de. Adın Adukat hanım yakıttı mı ne? Halide Adukat Halide Mali.
2: Demagandı bir demdil kıpı oğul buldu. Göğüşünü yen göğüş ekirgen de toğrap teyya kıvası buldu. Doğun köyge samsak adalısak yakışı sınap yakınla kündü tamak eti dağla dedi.
1: Hem de tuzlu su iç tamak yemizden hem de.
2: Arzgül deydi, ben bugün bir cazım yok uydu çoğu. İyirim itip bəgən şov görüşün işkəş, radyo körü atmaya deydi cümle.
1: Elkan Bozdoz'un bu parça resim tatlı. Evet, o karısı Seyli giyken bu, Seyli gidi.
3: Hoşçakalın.
1: He?
2: Ağzı da kılam bir ben.
3: Yenlik Seyman.
1: Oy, kocan tegen Sey bu, bu.
3: Yıkamaydıran Seyli hemen.
1: Oy bu bir gayrış.
3: Tehmetle çık gitti
1: o. Tarık Mekke'niz pekat okşumaptı o.
3: Daha çaşmığa.
1: Ol çüp. O Tarık Mekke.
3: Yerlik seyli hemen. Kilanla.
1: Kilanla dep.
2: Nimi kildo nimi gel yopurmaklı o.
3: Nimi aklımez yani. Ben meyveden bir şey dedi hemen.
1: Tazım bir aparat atışını bilmeydin abur edip kesin mi? Al
3: kırat.
1: Katil tatabayt kesin.
3: Ya tokulağa var.
1: Elik telefonunu, bak bir nesini tatıp evet be etsiniz ya telefonunu mıdak tutup yüze yüz bana telefonun apıra ekranı karmay. O da karıp mene ködün mü deyip mıdak sırtı asman karıp tatıp kalla bak o.
2: He.
1: Lep bak işte. İşkili. Abi Tarık Emek'e hal düşüptü o. Yeni bir ay kalmay o tuluk işten düşündü o Tarık Emek'e. Açtık ki. Allah azam şu bugün bana 6. ayda 24 oldu ya
2: tekrarda kaldı. Samaptı he?
1: O laz bir gerişli köhlepti o hemde. O hazır diganın o lazını bırak ettim de üzüp oldu ama ürümçilik teri kallam üzüp oldu lazımdan be. Üzüp gidek oldu.
2: Şuna hakkın nime biz.
1: O tancı mıncı pervüş kıpkıyım onun kahve. Bek okşap gitti bir resim tabi ayet tuttu.
2: Çoğunla amu mu deydu donay khan çoğunçunlu iğzıkça yolla şunun da aravanken de amu şuna uçur yollaptı. Jo, la vay vu, Yuriyat xanım deydi. Demoğan dostum aç tamaqni qemin qımaylıcı.

0: kızını tamakının şekli var, temi yok kıpsen, temi var şekli yok kıpsen, anı anda kıpsen, manı manda kıpsen de bilirken kızlarım acayip şuldur idi de ammamda bulundu. Acayip iditlik hem de Halide Hanım üzücü. Şuna hem de anda işler ne yalık ki? Bir horgıllık onda da bilmeydi o belki bana ait bir kongulluk bir iş kubum da oturup kıvamam da onu teyya. Anan ikin cahı cahı da bulmam da o da belki aşındak.
1: O şu bir çağrı kelin.
0: Pemsemlik çok. Kelin var mı Halide Adukat mı?
1: Kelin bula hem de.
0: Bula he?
1: He kelin
0: okas. Bu buldu mu teki?
1: Kelin okas ooo.
0: Ben özüge okuşaş aşında bir skile kelin bu.
1: Tuh. Sen doğursun çok. Set doğrap.
0: Rız.
1: Şundan set doğraydı çoğum sen. Sen doğursun.
0: He set saldı. Mesela ilki menperisi yok aşamda üzüp sağsın mı? Çoğun küçük seyvetti. Ne pis kelin kıp koydu. Aşılağıcı aşında. Arlaşıdı. Arlaşıdı onda adam. Rız arlaşıdı.
1: Kazılarını götürüp kazalarını tek tek koyup pakız yudum mu yumurdum da kazanı tek
0: tek koyup. Aşında karaydı. Şünçilik inçki kilo demdi ona ayolları çoğu turmuştu. Hatta bu şu bağlarına say kökte tiyirisi mi oylaki mitrilap tiyiram diken ne mi diken ölçemli kur kur hemen az cahay cahay da aşında kıyıtı diken hem de hatta kıgan işlerini.
1: Siz atıraptını oylap siz ben atıraptını balları bilen şu kilini oylap kaldım ben.
0: Ya ben hem de karap kol koymayan da ayolları çoğu işte. Ne mi diyeyim mi şunda iditli kolu yalık eplik du dep bana. Hayran kalmaya bana.
1: Benim ayağım bek öyle tamak yetişti. Tamak yetişti o vakitte. Şunda mı kakşaydı şıkırı. Bek kakşap yetişti o. Şıkırı. Yakşı yetişti de lakin temlik. Lakin.
0: Kakşap kalıdı dep.
1: Vay ısıkken. Oşkanda ısı pişip öyleydi dedim. Vay ben pişip kaldığa okşayım ben. Dep çümüşlü diken taranıştı başta yetişti o dedim. Lakin hoşta esim tamak bek okşam da. O mikrivle esim ondan olsun bek okşak dekçim ondan olsun.
0: Sözler durup yetişti ki hıl mikrivle ne? Hoş kadirlik dostlar. Ma uçurdu yani bir kitim yetküz yiteyli mi?
1: Makul makul.
0: Şincan'da 2026 yılı adetki Ali Mektep imtihan neticesi bugün çüştün burun saat 13'de ilan kılındı. 6. ayının 24. günü bugün çüştün burun saat 13'de ilan kılındı kendimi Ali Mektep imtihan neticesi. Şincan Uygur Abdonum rayonunda da 2026 yılı adetki Ali Mektep imtihan neticesi 6. ayının 24. günü çüştün burun 13'de ilan kılındı. İmtihan vergeler imtihan numarı yani imtihanlığa katınçış kinişkisi numarı, kimlik numarı, netice sürüştürüş mekbi numarı asasen tövendeki yolla arkalık özünün Ali Mektep imtihan neticesi ve redder tipini sürüştürüz buludu. Bunun birincisi Şincan Uygur Abdonum rayonluk Maarif Nazaret Organ Tori. İkincisi Şincan Uygur Abdonum rayonluk Maarif İmtihan Mehkimisi Organ Tori. İmtihan belgeler torbi tekirgenlikin anvi mulazime sahipsinin netice sürüştürüşünü tanılıp Şincan adetki Ali Mektep İmtihan neticesini sürüştürüş sistemi sıkırıp tekşürüsü bulundu. Şincan memuru işlem mulazimeti tori. Başbettiki Şincan adetki Ali Mektep İmtihan neticesini sürüştürüş sistemi sıkırıp tekşürüsü bulundu. Andan Şincan Uygur Abdonum rayonluk Maarif İmtihan Mehkimisinden Beydu'daki organ epçisi. Beydu epçisinden Şincan Maarif İmtihan Mehkimisini izlep Şincan Maarif İmtihan Mehkimisi organ epçisi kırıp tekşürüsü buludu. Hem de Ali Mektep İmtihan neticesi ilan kılınan ikin imtihan belgeler özünün neticesini gumanlansa 6. ayının 25. günden 29. günü geçe tızım kaldırgan otur mektep ya ki tızım kaldırgan caydaki Maarif İmtihan aparatıdın Abdonum rayonluğun 2026 yıllık adetki Ali Mektep İmtihan neticesini kayıt tekşürüş ıltımas cedevilini ilip tertip boyunca kayıt tekşürüşünü ıltımas kılısı buludu. Tızım kaldırgan otur mektep ya ki tızım kaldırgan caydaki Maarif İmtihan aparatı imtihan bergücüge kayıt tekşürüş neticesini kayıt mı inkas kılıdı?
1: Andı ma o Maytağ Kuşağı Taşyolu'da hemimiz gibi malum. Kilişip yoluyorumuz.
0: Doğru, doğru.
1: Maytağ Kuşağı Taşyolu'a ait konkret aldın kilişip yol yürüyüş sol tüvenlik dek. Aldın kilişki tekiştik cemiyet aptomobilleri yet günümü özçüge ağan. Yani yet gün burun. Tövendeki yola arkalık Maytağ Kuşağı Taşyolu'nu aldın kilişiş tüzüm boyunca yol yürüyüşüne başkuruş sıkı kırıp özü aptomobil edip benim için aldın kilişiş. Uçurunu dolduruş, seperge çıkış vaktin tallaş, kırış iğzi ve vakit bölüki, uçurunu tapşırışını bekitiş katarlık kadem baskışlar boyunca meşgulat kısı bulur. Şincanlı bir kod bilella sayahat kılış epçisi, yani Tinç Aman Tianşan, yani Pingan Tianşan, Şincan katna sakçısı, Şincan yol tori, Şincan uçuruları katarlık ve işin amivi supulları, Slow Shitting abonçila terminali, Şucaydaki ahalle ya ki hizmetçi kadımla adette şu abdumobil edip seferge çıkanda alakadar materyallarını yollap uzun müddet yol yürüyüşüne engaldırışka iltimas kılısı bulundu. Her kitim aldın kilişinden hacit yok. Bunun başka şopur ve yolcularımı Maytağ Kuşağı Taşyolu boyudaki katnaş körsetmelerine alaya dikkat kılıp aldın kilişi bulundu. Demek hem de yukarıki eple arkalık Maytağ Kuşağı Taşyolu arkalık Maytağ Kuşağı Taşyolu'nunki şimali bölgede.

0: Şimali bölge cuma mao.
1: Şuna kuracaksın bile.
2: Doğru, doğru.
0: Yani şimali bölgede yol yürüyüşüne ulaşıp kalla olsa oldun kiliş masana bul yokur kaplı arkalık. En az diken de bir gün burun.
2: Hem de
0: bu
2: bugün
0: en yokur
2: 24,
0: diken 7 gün
2: 25. Ayatıdan
0: başla
2: bugün,
0: başında bugün kiliş misalı ayat etken mağam edip kilişmeyi mağam misalı mağam misalı mağam Hazır kiliş masana buldu. Bir gün burun deyden kapağı mısın?
2: Doğru, doğru.
0: En az Son... diken de bir gün burun. En yok, çoğun diken de 7 gün burun.
2: Şoğma etrafınlar hem de maytak küçüğe taş yolu bilen sayat ki çıkmayan, seper ki çıkmayan davat kalla bulsun mu bir yetküzüp koyunlar hem de hem misinin bilip gidişini atayım bunu için.
0: Ora.
2: Herkes teşvikat uğurlar hem de bu vakti inek bir uçurulan takıtı batımız dekin hem de hem misinin kürüp ulu alışını atayım bazı de bilemeyi yıkıp minip gididen aşılar bulmuşsun etrafınlar şunda Allah minip ulu kasayı toktaptı o aşına digen de onda yugurup ayırıp likiremeysen ki de bir eskertip koygan bulsanla he. Andın mavu.
0: Andın avu he.
2: Talip Tila, Tilila. Dayın kaladığın dükkandaki anlıkçımız bir uçur yollapsız. Hem bu konuda. Dema harip idarisikiler bir inkas koygan bulsan la. Valla dema semiz okşaş dema ağam bulsa. Benim balam birisi çuyuğu çıktı. Mektepte imtihan deyip 3 gün mektepte bağımdı. Yeni bir oğlum 2. yıllık çıktı. Akam nemişki mektepte bağımaydı. Deyip, ben o nemişki bağımız, ben nemişki varım. Deyip, Bugün yığılıp akan bağımız, ben mi bağımayım ben deyip oran mektepke bağı uzgan da, başlangıçta. Şuna dep koygan bulsanla, hemimiz ortak deme ağan bulsa, deyip.
0: Kızık mı siz?
2: Kızık ya, bu sel kızık ya bu kaldı hem de.
0: Evet, kızık ya siz bu ses.
2: Hazır mı hava, toluk oturgu örleş imtihan bu hava tutucu. Toluk oturgu örleş seviyesi
0: bazı imtihan ilan hava tutu. İmtihan noktaları ya bazı mektepte.
2: Şuna bir kısım toluksız toluk oturla, aşı imtihan meydanı kılınma tutu. Onun üstü hazır bir parta işgeyleme yakı oturup imtihan belgeli bulmaydı. Bir parta birden okuluçı, şuna olan ruhun sınıplarını ama imtihan meydanı kıldı. Şuna bir kısım mektepler, bir kısım başlangıçlar, bir kısım toluksızla aşı imtihan meydanı buluş sebeplik. Hem de demoatka ahval ba. Bunu hem de benim balamın iki mektepki bir iş kızgınlığı tersir etti deseniz. O taza doğrumaydı. Şuna balanızı çüşendirin ama küçük gibi çüşendirmemiz o ne? Şuna bir şuna boğatkan iş balam. Kim toluklap okuydu deyip bana toluksuzdakilerini bu. Daha bir çüşendirip koyun. Cuma imtihanı ev etip de mektepte. Ondan toluklap okuydu iken akanla. Bunda seliştir olsan bulmaydı deyip.
0: Abi kandaşlığına talep kaldı bu. Kızık mı siz? Çıkılıp he? Her kıl taleplerine oturup kuyup hakkıda sizci mi sizmiş tak? Hem akıl depesi.
2: Siz bunda taleplerine oturup koysanız balınız bayıl aşınak taleplerine oturup koydu cuma. O ikincisi hem de belki şunda mı umak bu balam dep bu eyran bu omrak olup bu balınızdaki. Ama şu balam akan bağımız ben bağımayım dedi dep hem de o ne?
0: O hazır akılında keşke yığılıp kaygıştık kılıyla ben misin? Ola ama
2: İkinci yıllık çıkıptı.
0: Hey dep bunda bir gakıldığa yala olsa gakılın o ne?
2: 8-9-40 kaptı hem de öncelik.
0: Vay bu sen barsaya bana diye ben bunda tutsa. Dep gakılamayırken sen de. Dadanlarına kaçar çık yıldıran doğmuş inşallahını
2: kesin. Yaman balıcağın okşaysız siz kargan çağda. Hem işte var özümüzden meydanı, özümüzde rahat olan noktada da oylaşsak mı doğrulmaydı. Değilmiş hem de bu değişimizin bilen mi dokunsuzdan bu fikriniz kattı.
0: Balırın lan açım açım ben dadanlarına başkurgan dek. Bunda başkurup baksanla bulmadı. Dadanlar sizlerini başkuratla başlayarak bunu başkurup. Belki kündülem emmezsen bulamayacak. Doğumluklaşta başkurup adamın yüzünü yaraklaştırıp etken. Ağo. Bazı pat pat diyor bire ha. Ben işte öyleyim de belki bir hata da bu gibi. Ahat çan bak ahat gel.
3: Günahına müşahı sağlamı şan gel. Maşakınıza güldün güzel olsa yol kavri. Maşo sayı uçadın sayılık çıya başını ki yanı atıyordu. Canı görü canı yerden görüp ki yolları var.
2: Makul. Ay andama bilik çabdırayım canım. Muz kilit bira olsa amak çıkıyor. Ürüm şehircide özü günüp özü imtihan aldığa mektepler bozu bira. Tonuşturup koysanla bu ptiken deydi. Muz kilit bira olsa. Anlıkçılar bir depesi, muskilit bravası aldığa mektep ya ki alakılış numarını bildiği Allah bozsa biletti dostlar. Hazır evet bir de bir ilaçı yaptırayım canım. Hazırak saklap durun cuma. Şuna olan çakmak. Üçün daha turvası bulamdı o da. Bomba etti bu ermek hayvanı bunda hep mansı.
0: Benim bura ağıyla üçün daha boşaydı ki ne bu? Boşaydı ki cuma. El kamboz dost.
4: Evet etkiler. Doğru yapıldılar cuma. Orulluk yapıldılar.
0: Doğru mu?
4: Yapmakla
0: Vay o hata dedi kalın ba onu. Bal diken peçe azıcık süyüp, çırayla kekilip bununla.
2: Mehir verip.
0: Dümbüsün sılap.
2: Da çoğun kumamdı, dikini kıp verip. Erkin çoğun kumamdı bal diken de. Sel erkinerek çoğun kısak o kiyin diken mındak buludu. İş kimden kokmaydıgan buludu deyip. Ahir verip üzdü mü kokmaydıgan bu kitede. Dansı da mı kokmaydıgan bu kitede abalını.
0: Çoğunluğunun aldığı

0: Şuna hoş uyku gitmiş.
1: Şu.
0: Şikin doktorhanın keyni işik taraf doktorhanı kırdıgan maşallah işki yolunu gelip durup şuna buradan mayol tuzlu gitti diyeceğim ama Adilcan da uçuyor ya.
1: Makul Nur. Ne?
2: Ciyel daha da koşuyorlu sıralar.
1: Kaşka şehir birinci, halık birinci doktorhanı üstünün ki aldı gül azaltı.
0: O əbni kanda çürümendeydi gül kız. Hazırdan özde bir rakamını yollana bizge. Bir rakamını yollasanız sizge bir arabayma kaydı da aşına savmak çürüvasanız buludu. Cuma sılır şetiyen aşında çürüvasanız buludu. Dağınlık dönüle hazır şunda Ravanken deydi. Veytay Şimali Gül yolları Ravan deydi. Şireli, Abdu Efendim, rahmet emalağa.
1: Rahmet, rahmet. Nait kızgılıkla uçur yolluğa. Emalağa köpten göv rahmet.
0: Anlama uçur çıkmayı kalan mı bir kısım dostlar buluşanlar mümkün. Bağa çokum. Hapu mağla likin, he? Hapu mağla.
1: Anda şinfo sizden uçurunuzu tapşırıp aldık.
0: Kıdebiyo sizden uçurunuzu tapşırıp aldık. Ondan kılınmayın, he?
1: Selo ben.
2: Uçurcan,
1: teşlik mi?
2: Uşurcan, Uşan Gül, yaşımı yaştırırsanız, Halbettin'in koşunları var, Bahar Yurum'un koşunları var, kişilerinle konuşup durmuşunla hatırcan olsun.
1: Siz ne maçta olsun?
0: Siz ne maç şu dükkan soğudurunuz, yakışı olsun Rampiz'in, Rampiz Dükkan dükkanı var he?
1: Rampiz Han'ın içi de.
0: Yakışı olsun işleriniz, şimdi. Hazır yazdı soğudunuz, amdan boğatkan bu mu?
1: Yazdı hiç soğudu, çok mu obdan?
0: Şu anda hoş değil dostlara. Rahmet, emmalar rahmet. Radyo aldı dike, doyun şüphin ha aldı dike. Bahçe dostlar, emmalar rahmet. Bir günlük işler Allah, şunda onuşluk bulsun, yakşı bulsun.
1: Programımızı nakırlaştırmız. Programı riyasetçileri Roşen Gül bastı bilen.
0: Uşurcan Hızır.
1: Nöbetçi Muharir Malik Esen.
0: Hayır hoş.
1: Hayır hoş.

0: Hörmetlik radyo anlayıcılar, səpərinizdə bir sırdaş proqramımızı alınışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Səpərinizdə bir sırdaş proqramımızı Şincan Radyo Televiziya Stansının yen taratqo əpsi Sılışı Tində məsqədəmdə anıltıldı. Proqramımızın Sılışı Tind əpsi alınışınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi dostunla Hidayet Qız Şemşidin.
0: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmullarını oranlaşdırdıq.
1: Avval Abdunum rayonidagi joylar mol madaniyat sayohat faoliyatlarini o'tkazib, yozliq sayohatchilikni sijil jonlantirdi. Shinjonning mahsulotlarini yangi peti yetkazish markasidan foydalanib, barin o'riki hech qanday to'salg'usizlar egizlikdan yiroqlar yuzlandi qatorliq quchirlarning tafsilotini anglaysizlar.
0: Radio Sayeti sayfamızda Tambula 100 chaqirimlik rasm koridori, Qosh daryosi jilg'isidagi cheksiz yaylaq degan temada so'zlab beramiz.
1: Endi diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.

Yönüncü muhazır. Sayıl yakışken sayıl noşu mu şu ve abay digendek suculuğu götürmü körükünün astı da sel tosluş bak ya. Hana yol götürmü körükünün astı yakışken mu şu guanhuy körük kek yakışken cümo. Hatırcam ansız okudek. Kaşkar şehrinin medeniyet yolları koş yönüştü ravan deydu Abdurrahimcan.

0: Muşu Huyjan Zhongxin'in aldıdaki yollarda tostuş bakken cuma dostlar. Huyjan Zhongxin yeni muşu Hongguangshan yolda.
1: Yana qaraydigan bo'lsak, Wuxing shimol yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Wuxing janub yo'lidan Wenchuan g'arbi yo'lgacha bo'lgan aralig' janubdan shimolga avtomobillar ko'p ekanligidan alohida to'silish yo'q ekan. Yana qarasak, Liyushan janub yo'li ham shu Xinyiludan Xinan sharq yo'lgacha bo'lgan aralig' janubdan shimolga avtomobillar ko'p ekan, lekin alohida to'silish yo'q ekan.
0: Xoshon gullikini oldidagi yo'llar ravon deydi Ayligo.
1: Rahmat.
0: İşeğinin aldı da azıraq abdumobullar köpken dostlar. Onun ikin mavu abdumobullarlıq ösmü kesellikler doktorxansından aldı da mı? Abdumobullar biraz köpken. Onun başka karısak iştipak yolu. Yani bu şu bizden idar tırapdın, dabaza tırap karapmanğa yönüştü mü? Abdumobullar bir az köpken. Onun başka karısak davan beylu. Yani bu şu dondalyan şiciyedin tuenciyeli uca. Ne deysen la? Oşu Xinjiang Oltıraq rayonu 3-cü qarar, yəni müş Çanglouyanın aldıdan minib müşu Bəxt yoludan minib 49-cu otur məktəbinin aldığı Çöyçən yoluğa gəlincə avtomobillər biraz köpgəncə bu yollarda. Yadıkar deydi hazır. Hongguangshan yolları koş liniyada maşallah köp deydi.
1: Onun başka hem şu güzel kaçtış mihmanxanısı 3. köyre karapmanga yönlüşte avtomobiller köp deydi. Abudu degen akımız.
0: Avazlı kuçurladın Nuri.
2: 174 yol kevre mağa 2. otorhan ikiye dedi kukus alır ki yolu doğru yolu karapmanga yönlüş doğru yolu dikendek yolluğa anal ve kemanla köpürdüsa. Maşin bet köp tosaçtak evirman yolda.
0: Boldu. Mavu doktorxanın şi kırdığan avtomobillarının ücret duruş sebeplik muşu yollarda tosluş ba dostlar. Onun üstü ki etrafı dıma dabaza boğandı ikin sen şu anza dabaza boğandı ikin sayıçla cek. Hazır sayıçla ki yukarı pelli mezgil oğandı ikin sayıçla cek. Şunanga çoğun abdosla cek. Maşilla cek. Şunanga ammal varmış ikinci doktorxanın tarafı ki şınla bomuz ötmenla cek.
1: Yen uçurlar qarsaq Nur degen dostumuz yol xəbəri birə, yen ən yollanma qoş yönlüşdə ravan hazırca degen uçurun əmətib də oldu, rəhmət.
0: Şücaq kirək geç, qəşq edin. Əzər polo xansıq göşib, mağdın mənə deydi. O, əmdəb mağdınız mə, bu vaxt göşünü qorub, dümləb uqandı o polo niyə?
1: Ma o, çüşlükəgi təyərlik qıvatam neki yaqıcan, ə? Ətigərlik niyə toş boldi, qaran.
0: Ətigəllik? Ətigəllik. Əraz qaşqa tərəbdə ətigəllədi polo yeydi oras. İsim də yox. Ləkin, oxşaydı
1: ə? Oxşaydı. Tamaqlan əmiz oxşaydı o.
0: Qaşqanın polo özləki oras oxşaydı. Bizlə ilək ətigəndə çay işçib, günəb qağalla o polo ləğmə yisək, iğri gildik ə? Oras.
1: Oras mən?
0: Yəb
1: gönməgən yəb bədəm yədə
0: ə? Azıraq ilə nağlıydı oras.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Toğnatkudun əmdə aldım, səl toğuzub şikin, ə?
3: Dada, əmdə istən bulamdı.
4: Vay tək, soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsizmə, yanılı soğukluk çay o.
4: Tallab içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
5: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu tolduruşta kıyınlanatkan okuğusla okuş kadar. Örümçi, Ütük Mağarifidiki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yerden verdi. Mulazimet, Nehmeydan ve Tor'da ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi tanışınızı karşılayınız. Telefon 0991-289-10-00. 289-10-00.
6: Abdumobil aydıgende, Xeyka işçim, rojunuzu urgutun. Razı diyedin keltürdüken bu alana koşulga. Heyka işçimlikini

0: ishsiz 6 soatgacha ruhingiz urg'ib turadi. Xeyko ichimligi, ichimligi.
1: Hamma mashg'ulotni o'zingiz qilib atamsiz?
2: Kenyi AI bulut kompyuterga Open Cloud saplangan. Buyruq bersangiz, vazifani avtomatik ijro qiladi, paranglashish, ish bajarishni bir vaqtda tamomlay olasiz.
1: Bulut sipsiq ulangan, bashqat qo'g'dash tadbiri qo'llanilgan, bexatar, ishonchlik, ko'p uskunani yo'chiqsiz almashtirib ishlatgani bo'ladi. Aql, unumlik, tezdan telegraf tijorat sog'lig'i berib sinab ko'ring. Hamma mashg'ulotni o'zingiz qilib atamsiz?
2: Kenyi AI bulut kompyuterga Open Cloud saplangan. Buyruq bersangiz, vazifani avtomatik ijro qiladi, paranglashish, ish bajarishni bir vaqtda tamomlay olasiz.
1: Bulut sipsiq ulangan, bashqat qo'g'dash tadbiri qo'llanilgan, bexatar, ishonchlik, ko'p uskunani yo'chiqsiz almashtirib ishlatgani bo'ladi. Aql, unumlik, tezdan telegraf tijorat sog'lig'i berib sinab ko'ring.
3: Do'stlar, bizning bu programmamizni Xotan shahri Qarqashuli 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq may zavodi alay talab qilgan telefon nomeri 187-0903-33-37.
4: Shundoq, uning boshqa terik va tirit tog'larni bozorga solgan tirit suv cheklash shirkati alay talab qilgan. Shu munosabat bilan yuqori qo'rlarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Radio anlıqçı dostlar, anlavatqınanlar 107.4 qatna sənət radiosunun Səpir Ağızlı Biz Sırdaş proqramısı. Səpir Ağızlı Biz Sırdaş proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının yeng taratqı əpsi Sılu Şitin'da Masqadəmdə anıldıldı. Proqramımızın Sılu Şitin əpsitimi anlaşanlarını qarşalımız. Dostlar, proqramımızı orınlaşdırılğan məzmunlarını anlaşın davamlaşdırıvatımız.
3: Мәдәният ва саяхат министрлыгы 6 айның 22-нче көне 2026 еллык Дуанву байрамылык дәм илеш мәзгиледә мәмләкәт буенча дәүләт ичидә саяхатка чыгыш мөхтарының 124 миллион адам кытым кытып, бултыр хукугы охшаш мәзгилдәгедән 4.14% ашканлыгы. Дәүләт ичидә саяхатка чыгыш умуми хараҗатының 44 миллиард 456 миллион юан кытып, бултыр хукугы охшаш мәзгилдәгедән 4% ашканлыгын илан кылды.
4: Şinjanın məhsullarını yeni peti yetkizüş markasından faydalanıb, barın ürəki heç qandaq tosalğısızla egizlikdən yaraqlaq yüzləndi. Hazır yeni ürəkni aviatsiya arqılıq yetkizüş kursluq liniyasından 14 tipa olub, bunun içində 9-u bevasitə yetkizüş, 5-i birləşmə müsabilik ulab toşuş liniyası. Bu liniyalar arqılıq yeni ürək ən yaraq bolğanda xəyqoğu yetkizildi. Dehqonlarga yordam berish maxsus yordam puli orqali yiroq ushtiki setish bahosi va dehqonlarning sirtqi setish tanarxi zo'r darajada to'yalitilib, teximi ko'p a'lo sifatli yezigilik mahsulotlari Xinjiang sirtiga elib chiqilish fursatiga ega qilindi.
3: Yozda qancha oz kiyinsa shuncha salqin bo'lamdi degan tema to'xtalib qolay do'stlar. Nurg'un kishilar yozda qancha oz kiyinsa shuncha salqin bo'ldi deb qaraydi. Amaliyot undoq emas. Terining temperaturasi havo temperaturasidan yuqori bo'lganda ichilib turgan qo'l, dumbi qatorliklarning issiqlik tarqitishiga yordam berdi. Muhit temperaturasi 37 Selsiy gradusga yaqinlashganda yoki uningdan ishib ketganda odam badanidagi issiqlikning tarqilishi butunlay degidek tarlash orqali tamomlandi. Bu vaqtda teri issiqlik tarqitolmay qolmasdan, aksincha sirtki muhitni issiqlik qabul qildi. Shunga qancha oz kiyinsa sirtni qabul qiladigan issiqlikning doirasi shuncha cho'ng bo'lib, aksincha odam texim issish issiq his qildi. Oz kiyinganda yana teri ultra binafsha nur ostida qilib, kun nurida kuyish ehtimolligini oshirib yetadi. Temperatura bir qadar yuqori. Quyosh nuri bir qadar kuchlik ahvolda amalba kangrak uzun yang yipincha uzun ishdan kiyish hamda paxta shu kendir yipak qatorliq tabiiy talaliq raqtlarini tanlab ultra binafsha nurining teriga bo'lgan ziyni azaytish kerak. Demak, yozda mundaq baknipiz oz kiyin maskimiz kerak ekan.
4: Endi jiq kishilar o'ylaydi yoz bo'ldi, tabiiyla yalang kiyinimiz oz kiyinimiz deb o'ylaydi shunaqa. Endi undoq kiysakmi bo'ladi ekan, yo'l, lekin hozir siz degandek mundoq ahvollar kelib chiqadi ekan. Shunga amal bor, uzun yang yipincha, uzun ishdan kiyish, hamda paxta, kendir, yipak qatorliq tabiiy talaliq raqtlarni tanlab, shu ultra binafsha nurning teriga bo'lgan ziyinni azaytish kerak ekan, shunaqa?
3: To'g'ri. Undan boshqa shu sirti qolgan terlarga amal va oftobdan saqlanish mi, turkimisi qatorliq fangshay shong fangshay pengu deb qo'yamiz bu. Ham mushlarni chuqum yaxshi surkanglar juma ma'tunigimi degan bu gapni ayollar bu gapni demisimi qiladi ammo arla. Ha arla. Biz undan narsani surkmaymiz deyme. Surkaydigini bo'lmasa bizning o'yiklam apparilik purkimisi bo'lgan. Sudekchu. Qivasa uning hech qanday yo purqi yo'q ekan, yo iliqi
4: oqartadigan
3: uning roli yo'q ekan. U faqat shu terdi bir qat iliqi qo'g'dinish pardasi hosil qildi ekan. Shuning bilan baqirdab ketmaysizlarki, qap qor jub kelsanglar bo'lmaydi hamda. Namu ya.
4: Shunda. Yazda usuzluq ishganda azroq yolpiz qo'shilsa, jigarni asrab, o'llikni haydaydi. Zaharni qaytirib, issiqni yandiradi. Yeni yalpızdan paydalanıp kesellik davalığında ısıqtın bolğan zukam, yutqıncaq, kekerde qurup ağrış ve roi çarçaş alametlerini pəsəydidu. Yaz pəsildən asalla ısıqtın zukamdab qaladığan əhvalla görüldü. Yenə qızıp baş qal ağrıydıgan, baş ağrıydıgan, şamaldan qoqıdıgan, burundan su aqıdıgan, seyriq bəlğən payda bolğan alametlə görüldü. Yalpızın açıq təmi bədəndəki ısıqını tarqıtış, yalpızın soğuq təbiyyəti bədəndəki ısıqını yandırış rolunu oynaydı. Şuna ısıqdan bolğan zukamla davalaşdıki ünümünü en tayin yaxşı deyişki boludu. Bolub mu yaz kirgəndən kin, adəmnin iştahası tutulub, asanla rohi cəhətdən çarçaş əhvalı görüldü. Yalpız çiyi içib bərgəndə yürək və talğa salqınlıq beğişləb, ruhunu urğutub, minini səkəkləşdirdi. Yəlini həydəb, öllükünü yoxdudu. Jigar xizmatini ravonlashtirib, ro'yi kayfiyatni yaxshilaydi. Zaharni qaytirib, issiqni yandirdi. Yalpuzni odatda ko'ktat bozori yoki talla bozoridan sitiva qili bo'ladi. O'zi o'stirish kimi bo'ladi. Usulliq ishganda qaynoq suvga yalpuzning yumran bexidan 2-3 tal qo'shib atganda, choyga chiroyli tus qo'shgandan sirt, yana ta'mini mo xushbaroq qiladi. Kutunishdagi roli mo nayt yaxshi bo'ladi.
3: Demek, şu susuzluk şikaya vaxtı da mı, yalpuz koşuvası yaxşı olurken de yazdı ha?
4: Nurgun paydalıq tarafları bak genci mi?
3: Yalpuz çay deyip yaman içimiz. İşte içsek mi bulduk ya bana?
4: Ha, şu ben ötkendi çöp, bir hoşlandım ki, oylası da yalpuz badana. Şu yalpuzlarını ciyik, kesip, eke oldu karan. Eke bilip, öge eke, pakız, yup yalpuzunu. Kurutkan dinkin, xaltılağı ayrım ayrım bir çaynaklı kılıp, dəmeyi de kılıp, xaltılağı bölüp, selip, azır şu binşanın muzlatılığın tatmısı bağı, şey, səplev ettim karan. Muzlatkan dinkin, ilip, eğirtip, çayğı səp içsiniz, şu yip, yana petedan, yana halette içerleydik en siz.
3: Özanla işildisle, hemen tek on aylığı bir kişilik koyduk diyorsanız, hemen tek açıp satam dike deptim ya o. Aşına sordular, kuvatan ki yaptım ben sizin dedim.
4: Vay yaq, ey.
3: Ma aslimi neyim neydi o dağın? Vay yaq, ben sürkümeyim, neyimi sattırmamdı, yüz gözlerim may sürküp talağa çıksan. Hey, aslimi, sizinle biz bir may sürküp teşiği çıkın, değil mi dok? Hem de pürkümüsü var, su. Ma yüzünüzde bir katında da.
4: Ma şu kuyaşın ki ultra bilekçi nurdun saklaydıgan, terlerini köydürüp tutadıgan, terlerini qorditib tutadıgan, teriğe bevasıta zahmi yetkizdigan maşında nurdun saklaydıgan, pürkümüler var ki, şunu işiltip biqin, dedi.
3: Su, pürkümü. May emes. Cuma?
4: Maylarını sürüp appaq qıp çıqavasa yolğa.
3: Mən sizə onda demidim cuma yenə appaq çıqıb yaşarcam muştaq digən deyib. Dişib juman yenə appaq yüzünüzdə appaq qılıb bilib ha. Hə, yaxşı mı reyasəçilər bu gün avaray qandaqdı yamğı yağamdı da ürümçinəngma? Ürümçidə bu gün yamğı yox bu gün hava uçuq. Yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus, tövən temperatura 21 Celsiya gradus ke. Yamğı digəndən xəbər yox ekan cuma. Yine davamlıq uçurlağa qarısaq, mağa, abdikerem kamazır deydi o mən əmən. Yaxşı çıxsaq, yenimiz dılıba dostlar, jiraqı berişinin haciti yox. Bizden şu məhəlidə bir çoğun apımız ba. Tamakka bəzdi bildi çıxımız, onun ikin səy köktə tağılı bildi çıxımız. Balları yine de əməz. Şuna mən daim, ançımız çıxış görmə. Yardım qıldı ki, ənə? O nemi digən yaxşı?
4: Abdikerem haqqımız çıxı. Kişilərə yardım qıldığın tiplərdən ki. Məsələn, ötkəndə oxucu ballarına yardım qıldı imtahan vaxtlarında.
3: Doğru.
4: Mana hazırmı şu məhəlləsidəki şundamı yaşanğan momayğa davamlıq yardım qıptırdı ki, balları yində emas, qiynalıb qalmasın. Səy köktatlarını sitib alğanda da billə çıxdı ikən, tamaqlarını yegəndə yolğuz qalmasın deyə billə yeyirkən indi yaxşı.
3: Şu emas bu. Yaxşı qılaysa yenimizli bağ olur. Sağ ol dostlar.
4: Şu.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırt.
5: Yani şu Tırık ve Tırt'ın gibi mi?
4: Şunu akmamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirken. Bunun önündeki balam işiltirken. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işiltirkenimiz Mengülük Tırık ve Tırt.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Eslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi Yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik, yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoq

0: Siz bağan sır okşap ketip atıdı dese.
1: Kaysa onda tamak itip atkalıgımını bilidigan siz.
0: Berket ulurdu şu. Un tıkısı Berket'nikini ekranda kulukumu sındır verken tursanız.
1: Berket, öyünge ilip kep degizliğini yanılı Berket onu.

0: ən yəngə avtomobil uçurları.
1: Avtomobilə aid biləmiz havatla.
0: Avtomobil setiveliş doğrusudaki uçurla mənim avtomobilim proqramızda.
1: Əmdə deyiqtınlada buladığını mənim avtomobilim proqramısı. Mən riyasetçi Ruşen Gülbasit.
0: Mən uçurcan xızır. Qadırlıq anlıqla mənim avtomobilim proqramımız başlandı. Hazırdan başlayıp proqramımızın ait qızgılıq ilə qatnaşıb qımmət yolu uçurları öz bəsanla buludu. Qatnaş doğruluq qəm soraydığan suallar öz sorsanla buludu. Avtomobil setiveliş, avtomobil tallaş haqqıdır. Yürüyüp durgan meseleler olsa sorsanla buludu. Onunla başka yine ben bahaltıda avtomobiller olsa yolu sanla ama ikinci kol avtomobillerini ben bahalıp vermez.
1: Doğru.
0: Tursuncan bağ mı Tursuncan yeni yok.
1: Tursuncan ustam Allah'a atkan bulsanız ben bari bağ diye tanıdım. Bağlaydık avtomobillerini bu program başlayıp evet işe başlayıp. Anlık uçlarımız şu avtomobillerini biz bir evetken bulsak sizge. Siz bir bahalıgan bolsanız degende 2014-ninki Karolla deple yollap koyupdi bir bahalap bergen bolsa ahran deydi.
0: 2013 kan go?
1: 2014.
0: 14ke ha 14. 2014-ninki Karolla eken ha 2014 Karolla deydi.
1: Ahranke.
0: Bir Livin'den bir sıva eken. Livin maşından bir sıva 2011-ninki Livin deydi o. Onun başka yaşımsızlar
1: yaşatçılar. Adamki gel kılıp biz.
0: Buradan yığıp koymuşsak etsatır.
1: Yığıp koyuyla yığıp koyuyla.
0: Lişan'ın ki 56'nın ki hazır itibar bağı, onun itibar bağısı yok cuma. Lişan'ın hazır itibar bağısı yok.
1: Fakat itibar, min koyum itibar yok cuma.
0: İtibar bakma dedi hazır cuma. Lişan'ın ki karan 56'nın ki bağısı 249.800'den 279.800 geçe. Muşu baha da ayırsız dike.
1: Bu Lişan avtomobilim hazırına ait alkışkı erişi atkan. Nurgun istimalçılar yaktırıp şu setivilişini oylavatkan hem setivatkan avtomobillerden biri olup kaldı mı şu?
0: Şu. Mesela başkalarının ki müştakalık ahli iktidarlık bu avtomobilleri olsa bek uzun eydivet insanlar buldukken. Avtomobilden düşüp lan özünüzden başınız ne ediyorsanız bir kılçı. Mikir muhabbetten sen suslap baştak ne yok. Talep ne yok koyup bakan. Dümanlar rast. Aştak, ben bu da aştak eskiş
1: neskiş. Elik yengen körp konusun untiydi gandak. Esiyatlar bombağınınız yakışı yanı yaksın.
0: İşkılıp tarak şıklanma şu. Tarak tarak tarak tarak tarak tarak tarak vatkan denk lan.
1: Kandal olsun o hamam başkalarının da ha. O yenile özünüzden yetmeydi aş.
0: Ma mazda ma seni yoluğa anlatmıyız ahranlık ma seni.
1: Siz don kod teple yolla buyup size. Bu. Şikime 10 yılın ki. Şikime 10 yılın mazda.
0: Mazda üçke ha.
1: Üç ahran aşının bir bağla pese deydi. Hazır Tursuncan ustamda bir tolu sak oldu de.
0: O da kim tolaydı bugün? Bir son tola bir nüksanlı oldu. Telefon numarını bilislerle 138-4-9-0-42 ama anlı uçlar için mülazmet kusun dağını tez.
1: Avtomobiller yığılıp gitti de be.
0: Ne
1: diye çıkıp oldum değil mi?
0: Şirelliğini götürüp de çıkıp oldu.
1: Çıkıp oldu ha.
0: Hemen Tursun'da teyap oldu. 2011'den Livina. 2011'ninki Livina'dan bir suvayken. Livina.
1: Karolla, 2014, Ahren.
0: 2011'ninki Livina adım bir suvakken. Andın 2014'ninki Karolla. Andın Mazda sen.
1: Evet,
0: Mazda 3. Bu bakken.
1: 2010 yılında Mazda sen. Aşın evet ettiniz mi Ahren diken?
0: Yok, ben evet mi dedim?
1: Ben evet dedi, yazılı okut diken.
0: Andın 2017'ninki 2017'ninki Golf dedi, Golf.
1: Bunu ben evet evet doğuk bunu.
0: Ahren.
1: Yen bahaltıdan avtomobiller bolsa vaqtını çıng tutup evet eyleydi dostlar. Bu mis programımız ahırlaşıp qalgan çağda şu telefon qıp tursun ja ustam
0: var. Maqan deydi.
1: Ja bahaltı çıq toğır kep qaldı hujumu. Onunın ki ma xafu E6 2021 ninki aşna mı bir bahalap agan bolsa tursun ja ustam. Avtomobilim almashtıray degen tem dep manımı evet qoyduq ene bir bahalap asın hujumu. Şu baha qarta.
0: Ma 2019'ninki Focus'tan bir sıva eken.
1: Tursuncan ustamla yıllık da şur çıkıp berem do. Maşinamda bek aldıraşta fakat vaqtım çıkmadı do. Muşa ayının ahırı toşup qalat dey dep. Telefon qılığa 138-49-0142 telefon
0: qısınız. Hazır emas juma.
1: Hazır emas ama 1 saatten kin ha. Programma ahırlaşqan deken telefon qılığa şu uyge kilip maşinanızdan akitip yıllık da şur çıkıp qılıp. Anan deken akap berdi. Onu mu yani şunu qıp bergenge tüştük mazraq bir feyons buludu juma?
0: Ha o.
1: Bika qılıp berdi.

0: Şunlarsa, onlardan ikki uçurgan davamlıktır dikkat kılaylı.
1: Şuna kılaylı. Ondan 2022 hoyu.
0: Hoyu.
1: Muşu optimobilimle bir bağlap bəgən bolsa tursun can ustam deydi.
0: 2020 telik, 4 çak tatıdığan, 2018 yılı nümur taksasqan URV'den bir sıva kecim o. URV'den bir sıva man bağlap bəgən bolsa deydi. Manı yolla koyaylı.
1: Oğlumu evet koyaylı.
0: Minin kolumda şirket namındaki bir maşını var diye. Köktepler emmi neyse kolumda. Lekin bu şirket hazır yok. Onda kılıp namı koydu. Bu tesmesil oldu bu. Aşu...
1: Bu şirket tutulay yok etmeydi hocam onun telefon numarı DC aşina o mesul numaralarını ötkende neye verip tap kol buldu dedi.
0: Yok o bu hazır bu işki mesleler hoşan ki. Ma o adetki mesleler ma o şirketle.
1: Ha.
0: Ninki namıdaki maşin ki.
1: Ha.
0: Mandak ki. Hazır elki kari setveli bundak kan emez ki.
1: Ha kari setveli kan emez ki.
0: Ha bunu kanda. O bu bir mesle oldu.
1: Ya bunu namazı yutkeş için hem de.
0: Aşu aynı vakti ki kanuni vekili
1: şirketin kanuni bosa, vekili bu sağlığını
0: ki yürütkü şu adam arkalık yürütküsünüz buldu.
1: Onun kum şirketin asıl resmiyetler kiydi durdu.
0: Resmiyetler yoktu hazır.
1: Andın URV'den bir sıvakya 2.0T. 4 çak söyleydi 2.0T.

0: 18'ninki muş nömer bağlap bəsim deydi Ahmetcan'ınki.
1: 2016'ninki, 2016'ninki çiçündüm bir sıvak yani, çiçün dedi ve.
0: Mana biz bir soraylıcı mı? Yine bir sora bakalım. Şimdi ahvalası kanda kılış gerek. Semercan dönümler.
1: Sora bakalım. 2016'ninki çiçün. Bu hafta mobil neç pilot rapıdı buldu? Çiçün.
0: Aslında ben neyimdeydi? Benim Livina 2012 ayının gaz var. Benimkini 20 bin koyu alam dedim.
1: Amaydı o maçın oldu ne?
0: 7 yılının aldı da 40 bin koyu kaptı ki hazırım.
1: Amaydı o maçın.
0: 7 yılının aldı da ki maçın yani 20 bin koyu alam da 40 bin koyu alam maçın.
1: Maçının içi gidiyen kum kesek. Ne sonunda bisip. O veyran.
0: Sırpura bu maçın ağızdı ne?
1: Açtak maçın o.
0: Ya bir yasını bağlıva peyda atkan maçın tutsa onu 20 bin koyu alam da asıl mı?
1: Onun üstüge şu terek duraydı gandek erkandak bir yerler geçiyor aşı seplanmış. Eyde
0: yerlik
1: ekran. Ma tegiliği
0: tiyip. Fazlap mı koymaydı o maşını bav yankıp mı koymaydı o tüzük işkılı.
1: Ma tegiliği tiyip kaldı ama ya ki emeyle ha. Etiketi de oy gort gort.
0: Senin açık şey deyme edeple o maşına eyde elva tatı siz kutan.
1: Aşınak.
0: Siz ki maşını omakmış kılıp oy bu. Bir kısım adamla geçiyorum ha.
1: Şu.
0: Sizin maşınınız olma ya Tursun Can'ın ya mısma Ahmet Can'ın boğan bulsun hıl avayla peyde etti.
1: Neyde avay gitti dedi kendek he. Tursun Can'ın ki uçur karsa 2016 yılının ki 91 manlı mangan neç pul bos buldu maşın akran kişki ar dedi kişki.
0: Makul kanım evet bayılıyız mı?
1: Bağla putmuş.
2: 2016'dan 200'de 30. Otan. 2016'dan 200'de 35'den 40 milyon atarlı. 2018'inki yuvarlı 24 yaptı yaptı maşına mazabar sokan 85'den 90 milyon atarlı. Şuna 22 cilid yukarıda maşına mazara basıp 20-25 bin kadar alıyor.
1: 20-25 bin kadar alıyor. Adım eğer bir maşına bakıyor. 2023'ninki Passat dedi. Passat'ninki kaysın usluksu demepsiz. Emeyle 2023'ninki Passat.
0: Anne 2022 Çan CS75 Plus. Muşu maşını kaç bulağı yara dedi cümü?
1: Onda ma bir maşını var ekan. Bu ismin okul pakatlı bomba qayt bir yolsun zotga turgunjan. Juma. 2021-ninki Lamniya oke.
0: Ana 2021-ninki qapqara yogirdim bir sıba en ilgiri. 2011-ninki muşunu bir bahala pesun deydi Arman'dan avtomobil ekan bu. Evet qoyaylı juma tursun can ustan bir bahala pesun mana evet qoyduk.
1: Maşını dadısı aydap katnaş kanunu hılap kılmış sadır kısa. Dada dadısı maşını aydap katnaş kanunu hılap kaldım da bir hat verirsin bak ya. Şuna ulan dadan töylemdi ben mi odap bundan sorsanız dadınız töyleydi o.
0: Rolünü kim tutkan bulsun şu kuleş gerek yok aparatka resimler çıkı demesin
1: mi? Aparat resim maşını minin anamda dedi ha. Kalayım ki avtomobil tohtatka mı da kılmışla hap kıyıp kalmışsa dadınız da kuyup oy planı ya tohtatsan bulmaydı ki dada dep.
0: Bana neydi koyuluğu bana?
1: Bu anlaki cerimasını yüzünü söylüyor tamam sen söyle edip. İkinci, ikinci başlığınızda edime sürük etmişsin.
0: Abayki şirket YouTube ketken dostumuzga tavsiye aşu şirketniki deyma cinsini tepip şirketman tamğısını urup veytuşu sığa tamğısını urguzup apasınız koku kıl bulduk ya. Şunun üçün şu şirketini tepişiniz gerekteydi. Hazır şu şirket tapkıl bulma tip demez mi koyuluğu bana?
2: İstimal 11 nece işletler yağır sektörlü kanunluk vizualatı maşına maza basıp kalsa 20-25 milyon katı alır.
1: 20-25 milyon katı
2: alır. 21 nece leniye odası 45-50 milyon katı alır.
1: 45-50 katı alır.
2: İstimal 20 nece çanak ciyaz 75 katı maşına maza basıp kalsa 45 milyon katı 50 milyon katı alır.
1: Makul.
2: İstimal 23 nece pasat toptu 85'ten 90 milyon katı alır.
1: 23 nece pasat 85 milyon 90 milyon katı alır. Şu atırıp bulduk genci mi? Əslimə.
3: A, get. Kəlləndə adam birin dişi qoydu, 10 min qoq verilğan boldu. Şunu eləyin.
1: Yet kişi hələ 10 ay deyisiz həm də.
0: O qancıncı yıl?
1: Tarağ işte. Tarağ işte.
0: İş qılıb əsdi. Əslə şu bir traktor eydəyidən gəng toçu va. Eydəyidən işkən toxsuz.
1: A, bir maşın batıya aşına edəm siz yazsam. Gezi yok gidip yaratma yüktürün.
0: Çokum gezi oluş gerek. Kaçınlaştığın o ne?
1: Artık gezi yok gidip yaratma yüktürün. Gezi yok gidip
0: yaratma kişi kallandı anam. Gaz var kallandı ayak canı.
1: O yüzden ki gezi olmuşsa edemeyim.
0: Edemeyim. Talep gaz oluş gerek deydi. Talep var emez mi? Anda 2021'ndeki yedin mi? Bir sabah aşını bir bahala pese deydi cümle. Әмәтіп қойдық ә?

0: Punch pulla pulla deydi otursun yalıştım.
1: Ma 2x3 dedi ma Kiya'nın ki 2x3'ten birisi var ki 2023'ninki gene 2023'ninki 2x3 2021 mi 20 21 ki
0: 21 ha
1: Kiya Kiya'nın ki Kiya'nın ki bu maşını yollap koyduk.
0: Onun bir bağlı
2: pasınız.
1: 25'ten 30 gıca.
0: 25'ten 30 gıca. Makul
1: evet kendi maşını bağlap buldum o. Tor tatmay anlayamay kaldım. Kaydı bağlap bez bulamdı da buldu. Şimdi ma 21'ninki ma C4'ten birisi var ki. Kadlak'ninki. Kadlak'nın C4. Kodalıkların küsüydü. Hem akıllı hazır yollap koyar.
0: Mağı çağın çiğen Q05'deki itibarı bağımıkken bağısık bir karap pesanla edip. İtibarı bağıken az zırak bir 10 bin koyla etrafı da itibarı bağıken. Cuma zahat taraf bağısı 79.900'den 114.900 geçeğimde itibar verilgen dinki inki bağısı 69.900'den 109.900 geçeğim. Muşu bağı dair sırken cuma.
1: Şikiman 24'ninki bir ID 3'den birisi varken birinci ayınki iken. Daha sonra onunki ID sen. Sap doktuk maşına aldı boğuşengan buçi kılgan hazırak sırlığa yer varken bicirim zavuz sır bağla pegen bu sana dedi. 2024'ninki ID 3.
0: Ben ezdependimden maşinası çok anda aldı. Benim maşinam 2021'nin Dongfeng, Pingshen, bir de 5T, Karren, Neç bulgu yara dedi. Bursun can ustam, evet tuğana bu maşını ya. 2024'ninki daha
2: çok ID 3'te maşinam bazar basıp kalsa 75'ten 80 bin katrafıda.
1: 75'ten 80 gece.
2: Şuna 21 gece kadrak çifte toplarsa bazar bak 65'ten 70 bin katrafıda.
1: 65'ten 70 gece.
2: Şuna 21 gece daha 114'ta mesela bazar bak 25'ten 30 bin katrafıda.
1: 25'ten 30 bin gece.
0: Akıl buldu. 2020 yılından yeni tipki Vios 300 binli mağdım. Neç bullağı yara deydi otursun Can Usta. Bana evet koyduk çımı? Bir bahalı pese.
1: Buldu makul rahmet.
0: Ben anlayamay kaldım kaydı da bir emu deydi o ama 2010 yılındaki Mazda sen Zidon Hot ne ben anlayamay kaldım deydi bu.
1: Hazır yollap koyduk. Hem anlap mı oldu?
0: Yollap koyduk. Anlap
1: oldu. Anlap oldu. Bir anlatımızdaki bir uçuyor dektiğimiz tatı kaldı. Hazır mı? Bağ hem de bu işler. Ma öyle kaptomobilini seti yutup vakti noposunu yutkimey. Hem de oğan çağdaylık bırak vakti tuş gitip bu maşinlik. Maşinini tapanmay. O karşı taraf maşından koldan kolu gitti. Tapanmay kuvvet kaçtı hazırım bakke.
0: Bakke hazırım.
1: Kanda kılıma edip. Bunu kanda kıldıkallık doğruluk. De hazır manda kısanlılı buldu dedi. İş yok hazır. Çokun maşını tap dedi kıran. Şu maşını tepip bırakmışsınız. Namınızda tırıyı verdi. Kiyin ki mesela prava, abdumobilinizin yıllık tekşürüyor. Şıkıda baktılar da. Her kettin bağa baktığınızda. Dur kettin putluşsuzmuş şıkı.
0: Şunda oldu da.
1: Ama namımız bundan bundan başım bakıyor. Başını vakti bırakılıyor ama bu da bir kettim. Ama ikiler kettim bu kıyıp kalsa şunu bırakın mısınız? Bundan bundan kestilerini bicirenmeyseniz. Dedik ama da kıyıncılık hop kaldı cümle. Şunu aşu maşını satkan kendimiz çukun vakti da namın yötkep. Onun iki maşını kolu besek mi buldu? Evet ya bir hafta dinkin. Ciddi hazır aydıp duray. Bir ay dinkin yötkep olsam buldu. Dedik aşu kıyıp kalsa emsi bir ay dinkin ile alamsız maşını. Ya komis hazır yötkep olamsız deyip inik danla.
0: Ma model X ma aşının bahasını görüp baksanla dedim.
1: Model X'nin ki bahası o 800 neçim 800 o 800 bin aşının maşına o.
0: 882.900'de değil ki. Ma işik. Kana şekilde
1: içildi. Bu da kana şekilde içildi.
0: 5 çıralık içildi ki.
1: O işik çıkıp o edip baksanız.
0: Abir seydi baktı ki köp kük maşını ki al. Asmaren aşı. Aşına toktup koyup da aşına işini içip.
1: Yani yüzlük süratki tezliliş vakti. Neçke? 4 sekot kuvama 100 gibi çıkıp aldık ya maşına.
0: 4 sekot kuvama ya.
1: 670 neçe at küçü var. Andın aşu mayını bir deseydiğin basınız.
0: At küçü 670.
1: Öyle ayırıplandı uçkandı bulduğun bir genci hissiyat var o öyle. Daha tezlik gelip kalır. Oysa koş. Kendi uğrunduk çaplap koydukken sızdım onu da sığa. İşçi bağırınız ne?
0: Bunun okaralığı mı hele uzun kecimi 3 metre yakalla.
1: Öyle gözünüzü yumbasınız mı? Abdomobilin sörtünün daha tezlik gelip de eskıl alayacağız. Ben bir kettim çıkıp bakkan. Eydep aytakça.
0: Bunun şikinç kollar mı bakken bu?
1: Ay ne mi lo şikinç kol şikinç kol deydiğin balıkken siz cuma siz bütün. Yansın da bunu başka bir anı mı demeyken deyken.
0: Hiç ko bahası. Ben aldık Allah'a değme mesela şikinç kollar mı bağ mıdır deyip. Abda bir şikinç kolunu aptıca şu an dedim ben. Şikinç kolunu buldu ki bu.
1: Мен буда алсам, мен ең машина деп бақмайдыған болсам, азыр кейді, ішкінші қол, ішкінші қол, ішкінші қолым машина.
0: Болды ғой.

0: Aşını bu nimlerini ulan işkinç kol alsanız bolayı verdi o men. Siz mi kızıkkens? Hemen işkinç kol amaysız o siz mi?
1: Makul Tursun cevap diyorsunuz.
2: Şimdi 22 yıl çıkıyor. Yok. Şimdi kilometre mağdur ettim. Şimdi bazar bazar parça 25'te 30 bin kadar.
1: Ya makul.
0: Makul.
2: Şimdi 22 telefon sonuçunu ettim. Şimdi bazar bazar parça 25 bin kadar. Şimdi 24 bin kadar. Daha da 53 ettim. Şimdi bazar bazar parça 78-80 bin kadar. Şimdi 22 kadar çiftliğe toplarsa bazar bazar 68-70 bin kadar.
1: Şıkılıp çoğu. Şıkılıp ben Tursun Caresim tatlı.
3: Tırcan.
1: Mana maşına.
3: Maşına yine azap bağıldı de. Sen saklap saklap.
1: Vay sat. Sat iyi verin o. Mevlüt kamdaki vakti kele Arap yetedik ki.
0: O bizim saklap maşını satmayı da kaçırmayı da.
1: Yok o maşın cihik vakti çoğu.
0: Haa
1: bir vası görüş çıkılıp. Üzerim tekim tuğuntu basam dep onda koyduğun emin. Recep cihik maşını suvaki Tursun Canan dep kalsın dep çoğu. Ötken netçisi aşı mamaşını seti bir anısı top durun mu dedi. O şu cuba koyan iki onun iki satemi de paydak durun mu dedi.
0: O şu anda ekstala adım mı? Satmay turaydı. Alikin kara baksam toktumayla seti batı doğu. Kündü bir iki üçüne iki üçüne üç dört naşına seti batı doğu.
1: İşte hiç tüyap kapı çocuk kendi bana. Kiler hep kiler. Şimdi 16 yani ki keşke, ki yani keşke 91 manı manga neç pulu bas buldu. Man bağlayla keşke'den bir ne. Bek sattı dedi ki de. Bir kaç vaktim zaman bas bir baş maşını bağlaş ne maşını körüş ne ögünüp gelen bas akol testi biz.
0: Doğru doğru. Aşı ögünüş gitti geçtik aşında noktala bat deriz.
1: Bu şey hazır ki aklımızla birden 3 gün de ögünüp olmuz mu biz?
0: Ma aklımız öyle mi? Aklınızı sel yokur çakılı ettiniz mi şurcan?
1: Dur sen cala 6 yıl ögen enesin 4 gün de ögünüp olmaz.
2: Şimdi 18'deki Audi S3'te 2 maşının bazarına toplarsa 105'te 110 bin atrafıdır. Şimdi o yetteki Sötyalı'nın Polkot Zahat Gazette maşından bazar bazı fatta 10 15 bin kadar aldı.
1: 10 mon 15 bin kadar.
2: Şimdi 16 bin kadar 15 bin kadar 18 bin kadar aldı.
1: 15 bin kadar 18 bin kadar aldı. Hem akıl. Şimdi 21'nin ki daha çoğunun ki Şinsa?
0: Şinsa mı?
1: Şinsa. Yeğen Santana.
0: Evet.
1: Yeğen Usurik Santana iken. Yeğen Usurik Santana var çünkü.
0: Hani bunu mu? Evet evet. Tursun canı şu tam karak bir bahala pesansa.
1: Lekin şart bağ yıllık teşhürüş kılmıklı mançili buluş gerek de. Ey ab bırak kılgılgan kılgan maşın ne maşını bu musumu bırak kılıyor kılva tutucumu ben bu ev namımda üç maşını var de baştak set tapanmay hem beni bırak vettim dikin şerti şu yıllık tekşürüş kımıklı mançı yılı boğan buluş gerek
0: üç kıtım yıl üç kıtımlık yıllık tekşürüş vakti ütüp kesip olmayı demez mi?
1: Ya, o vakta mecburi bırak oldu. Yeni aşınodun kim mi yeni mındak? Mançı yılı toşkan buluş gerek deyken gep bakke.
0: Anne iş kimi 13'ünki bağlaydın bir sabah getursun can ustam ama hanıma evet koyduk.
1: Yaxşım sizlər riyasətçilər. Mənimki 2013-nin ki başa düşkən aşkım.
0: 2021-nin ki CRV-dən bir səba. O şunun bir bağla pəgən bolsa qarrağ deydi cümə otursun can ustam. Bunu mu əvət qoyaylı 2021-nin ki CRV.
1: Boldu. Anda Honda-nın ki feydə oxşaydı. Honda fit deyib yazıb qoydu.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Tonat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
0: Dada, dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çayına koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyet katnışı alaysız. Brazlidin keltürülgen guvalana koşulgan. Heyka işçimliğini içsiniz. 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
1: Tonat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
0: Dada, dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çayına koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıfıtımızda östürüm.
5: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzün bir hatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, TNI akıl ekranı kespini becerip, turmuş süpitanızını östürün.

0: لیشانوام دیده
1: تورسون جان اسلام لیشان یوخ میکی جمون
0: لیشان ماشین با ما باسته ده آلتم دید لیشان گا قز کرد کن سیده میلی آن دی یه نبر ماشین باسته اشکی مو هم تا خیز پیدا نزد با پاچ پاچ پاچ اون قبیل پیز بسیز ما بچون جی ماشین
1: آن دی بر قسم ابتدا مبلان آن دیمیس یوخ کل که یل سانی یوخ جمون
0: رسمی تا اتلام یلا پای سانلو بره ماشین دیگه یوز پیشانسی
1: کویل بالان ایده وات کا ابتدا مبل ما و بیادی یی یت که بناو مو فقط ایتبار یوخ ماشین که او باس بر 139,000 تخلق اپتوموبیل که کویل بالان نه بود بود امدان اپت کنسیز
2: شما 16 سنده ورنا اپت کنسا 15 سنده ورنا اپت کنسا
0: 16 نینکی ورنا
2: شما 16 سنده ورنا اپت کنسا 15 سنده ورنا
0: 15 ما اترام
2: بود 20 سنده بامات چابردتو مجموع مزابات پاسا 145
0: تن 150
2: ما اترام 145 تن 150 شما 21 Kurtmayla koptansa 110'den 115 milyon katıra buna.
0: Makul.
2: Şimdi o 13'teki Honda Pirelit'te Mecnun Bazabası Pals 15'ten 18 milyon katıra buna.
0: 15'ten 18 milyon katıra buna. Makul buldu rahmet.
1: Anı 2012 Honda City'de maylık urup sokulgan ehvallar yok. Neç bulgala dedi. Evet koyduk bu maşını. Anı Mahmut Can Ustam mı kızının netisini evet tuttu. Rahmet abi. Birinci bu Bayılı çıktı cümümüş neticeler bizle ortaklaşkın anlardan rız hoş bulduk.
0: Rahmet rahmet rahmet.
1: Hakikaten yakın gördük en sizler.
0: Rahmet. Bizim sizlerin yakın gördük çoğun bazı dımdak kepler koysak onlar keket misin cümü. Bizim Çin köyümüzden bu şu bizim yakın toğan bizim yakış köyken. Bağırlık anlı uçularımızın ekimiş ballarının neticesinden yakış çıkışını ümit kılmış.
1: Biraz ümit kılmış.
0: Peki ben bundak keplerini kıp kesem üzerim yaraşmadan dek bir kılçı. O delik Әбей сақ кәк кеткен деген бір шығып қалды екен.
1: Әбей кім тұйықсыз дыма? Бір қыл пәлсәп әбей шынан яқшамдан кәпләң
0: құйасы. Аятта деп. Әсі ашта қышыз болды бұл әсті, чо? Аятта. Мандақ, мандақ, мандақ. Чоқым исіңізді чен сақлан. Деп мандақ филімлерін істеп көз болды әсті, чо?
1: Әбей кім бұда ашаның
0: тәк
1: Üzümü künemeydik yanında aşık için.
0: Şu.
1: Bu şu hizmet bulsun bir işlerini bulduk. Belki uzun estağidil kılanmaydık ya. 5 minütte iş ketken değil estağidillik için. Yani aç reelisini çık git kaldık ya.
0: Ama bir minutluk bir minutluk ne işlemem de o. Siz işleyken de ki. Ayta ketten. Aç gepturamızı bir yana Ebeykan bir depak sun.
1: Ebeykan ile hemkarlışayım ki ya mı sen beni?
0: Ben temilleyim hani sen de edip ki. Aç gepturamızı digisin ya.
1: Şöyle.
0: Bek kızıydı, bek kızıydı.
1: Сәйфе яңдан тауысшан қарап маңған еліністе машиналар бәк көп дөңді әдіген ұшырына ядықар әвә әтіпті. Андан 2014-нінке ADC-дің бірсі ба иде, басы қанч бұла бұла дейді жүмі.
0: Зылалы әсінің ұшырығыңыз тапшыр ол бәкчі қатам деп кетмен.
1: Да, бұпты.
0: Işte bu mıydı?
1: Şunda amdan hem de tekim av umumi netice kançıdan boğdu u çıkmadı o tekim.
0: Ya ben ne hikmet mi? Değil mi? 620 yaptı depte.
1: 573 yapmayın, sınırımdaydı cümle mi ya da alimiydi?
0: Kaç kaç ayetçi de haber bire, beyhu yolları intayı ravan dedi, makul buldu rahmet.
1: Evet, şıkınmay, bir gün sayıyat kılımız dedi, hayacan, hayacan.
0: Şıkınmanın, 20'ninki tokma yagır, 80 manı mağın, neç bulu bulu atkan da dedi, bana yola bir ha?
1: Bana evet, evet deme.
0: Kavka bege vaktlarında eslap kaldım dese, deyip sevili, siz kancak han?
1: Rız.
0: Tuzunca.
2: Şıkınmanın, 24'nin ayıcı çöktüktü, macinan bazar basıp kalsa 95 manı atırabilir. Şimdi 13'e Honda City'de Maylıkçı'nın Majinan Bazarlar Zıfak 10'dan 13 bin kadar aldı. Şimdi 13'den Santana Rıfak 8 bin 10 bin atıra buldu.
0: Şimdi
2: 20'den Lisan Van Bahçe Tümge Sütlük etti. Aldırmaya kalan olsa yolda çıkıp atkabının yeni çıkışı var. Bırak üstünü ürün çıkışı kudu.
0: Ne bu ki?
2: Şimdi Zile Şumun 21'inki
0: Lisan
2: Sıravalı Zağlısı Mangan Musarısı 95 bin, 105 bin kilometre mangan. Ağızda bir ramba 123 bin, 125 bin atıra buldu.
0: 123'ten 125 kişi buldu dedi Lişan.
1: Buldu ki. Buldu ki 120.
0: Şu an mesela 2 Lişan kivatı da bir hafta denkken geldi dedi.
1: Benim başına bak 10 bin koy 20 bin koy aç. Aç bas yakışı oğan bozucu sit it baltım ben.
2: Şimdi 16'ın sende verini alıp kalsa 15 bin koy atırabildi. Şimdi 120 bin koy boğma çabırdıktı. Mesela mazabası yaparsa 145 bin 150 bin atırabildi.
0: Makul.
1: Tabazanın aldı Altınbulak yönelişke maşallah biraz köptüğün yahu çoruna Abdua efendim eve atıp da hocamı.
0: Altınbulak yönelişke
1: he? Andın Mahmut efendim benim kızımı Runka imtihandan çıkıdı bir günde. Runka imtihan bir gün ahırlaşıdı o dayım he. Muş toluk oturuğu ürüley seviyesine aşı imtihanı ahırlaşıdı. He selam cepat attın lan Mahmut Can efendim.
0: Şıkılı. Ay ben bu alimetek imtihan belge vaxtıda başkala ağan numarının yerimin ağan.

0: кеп калса шындай деп кой, кылардын азыраак таякын баа болгон экен, сен бир инсан адам болгон экен деп ушуна каплап коет да.
1: Турсунжа инсан биринчи болуп ачу.
0: Кылардын азыраак таякын баа болгон экен, сен бир инсан адам болгон экен деп ушуна каплап коет да.
1: Турсунжа инсан биринчи болуп ачу. Мау Нурдун инсандан 2018-жылкы сорган суроого 2018-жылкы Одиссея деген суроого жооп берип турган.
0: Бумусбай каплап эни бир уканда инсан деп сиз эмне кошуп бир каплайдыган ашуумусунчуму?
1: 2015-ninki XRV oxirgi 1.8lik eng oliy nusxasi qancha pul oldi dedi Yusufjon.
0: Evet, qo'ydik. Tursunjon ustamga. Kevsarjonni babamu, cho'g' o'g'lim imtihon natijasi chiqdi, shunda xush oldim deb. Bo'pti, bo'pti. Sizlar xush bo'lganlar bo'lsanglar. Baholab tur Tursunjon ustam mashinalarni.
1: Olaylim mana. Mana. Shuman
2: jimmaniki santanalarda 30-35 ming kvadrat turadi. Şuna 20'den suyun nesli ağlı olacak. Maylı kıp kalsa 80 bin atırabı da. 4 maylı kıp kalsa 85'den 90 bin atırabı.
1: Şıkkı 80 bin'den 90 bin içi alalı etkisi için o tok maylı alıştırın bak ya onun ki.
2: Şuna 15'i ektari bir dizi kitapta maşına mazar bazı kalsa 35 bin'den 40 bin atırabı da.
1: O ya 2018'ninki Odosey imanı den. 2018'ninki Odosey. Odosey Tursun Canlı var mı? Bağımı? Yine kanda da bir yazı tok. Kaç pul he?
0: Kaç pul la bula deydi. Ma 6. kilindeydi. Hey, telefon urup sorgallam. Emde bir zanlı kılı valla yüttemiz balısı tep sormaydı. Şu haknan balısı köngül bölüp, özünün balısı da köy geçke. Vay, mabmış balam kaç numara kanda orzu olsun dep. Numara çıkan mıdır dep soraydı. Sorgallanın emmiz yaman niyeti sormaydı. Hem silahım aşırı ettin la. Hey, şahsen benim dostumdan telefon kılıp sorgum ki atıdı. Valla kaç aldı dep sorayım hemen dep. 6. kilo açtıydı.
1: Ya makul sonra.
0: Siz köngül böldüm deyip öz köngülünüzde onda oylığınızı ile karşı taraf başında oylusu oluyordu onu. Sen uruktuk kallama dost buradarla buludu. Aa dost buradar emez görüşme alaklaşma at kallama sorap gittik ya şimdi şunu dedik.
2: Şimdi 18'den o da söyledi 85'den 90 bin kadar bile.
1: 85'den 90 kadar olduk ya.
2: Şimdi 20'nin o da söyledi bir ayın aldı da 102 bin kadar fikretken ben de yok hazır ki.
0: Хынай юлы өтүшмө көрүп аз калганда жолдун сол тарпы өттүргүлүктүн түбүдө бир жашанган бабай мыңып кетип барды. Таатыр жөнүнчтө дейди жумо Абдыхабир азыр. Хынай юлы өтүшмө көрүп аз калган жолдун сол тарпы өттүргүлүктүн түбүдө бир моңа бабай кетип аткан ахвал баки ашка келгенде бир диккат кылмаган болсоңлар.
3: Yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ basarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiki 107 kvadrat metrlikdən 158 kvadrat metrlikçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjang İpek yolu çoğ bazar öy joy çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Navay ustam, nallarınız acep sınıya pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Tamak etkende, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianshan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, töven natriylik tuzun tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setilidu.
6: Avtomobil aydıganda heyka içip rojunuzni urgutun. Biroz diyedin keltirilgen bu alana koşulgan. Heyka içimligini içsiniz 6 saat içe rojunuz urgup durudu. Heyka içimligi.

0: خانمو خجالت ماشینم داده باشم فکر کنم 35 کیلوگرم. شما زیرمون آدرس اینه برای نامزد برای 35 کیلوگرم که من دیگه یو کار میکنم.
1: بود آقا ماشین‌لر میان 6-7 ماشین با. با دایی دارم من منه.
0: شما زیرمون سه که دادم 35 ماشینم داده باشم فکر کنم برای زیرمون ماشین برای 35 کیلوگرم. شما زیرمون سه که لاین داده ماشینم داده باشم فکر کنم 35-70 کیلوگرم. شما 16 که 50 24 کیلوگرم ماشینم داده باشم فکر کنم 65-70 کیلوگرم.
1: معقول.
0: شما 14 که 15 لیمپای داده 25 کیلوگرم کیلوگرم.
1: معقول.
2: Медоналы қошылыш жолдар аван. Матрап радиосы гажылдап чыгып атыды Казвен өпчөрсүдә деп мен әзер тели шуна учур юллап тике.
1: Қонап қонды.
0: 2014-нче қонда Олимпиадада 25 мәртә отызма атырды. 2020-нче дарын балы Қолқатапта 20-25 мәртә атырды. 2016-нче әйлесе 24 кітапта мәсәлән базар басып қалса 65-ті 70 мәртә атырды.
1: 65-ті 70 кичә.
2: Aşağıda kaldı ya, alıp
1: gel kalıp. Oy, ben burada vurpak açsam ulunu kaldı ya, şuna olan yapleşme kuvvet kilo mu diye. Ondan gel kaldı.
2: Nakmeydan aşağıda itot orundan bir işle bap kaldı.
1: İtot orundan mı değil mi? Hem biz bildi ya, ben kösüp durup uydum, telefonu kösüp durup. Ulunu kalan dursa.
2: İtot orundan da.
1: Birden gelip sarayım ki de, beni tılap gitmişsin de, çoğunlarla gel kalmadı. Bir adı Hayo 08, 900 kilometre. Tof yetediğini kaç buldu tutturun ha? Hayır o onun bağısında siz de bir
2: yerde evet koyduk ha Tursuncan ustamga. Evet evet tıkçı mı bir bağla pesuncu mu?
1: Yansınki sorabdık ya 2014'ninki odu sen neç bullağı ala dedi Nur'ninki maşası.
2: Bir adı hayvan 08'dan yansın sorabdı mı ama karaya?
1: He yansın sorabdı. Anlama 2010 neçininki bir maşası var ki 2014'ninki odu sen neç bullağı ala dedi. Satmak çıkan maşını ha? Yani uçurlar neyse 2021 7. ayının ki Nisan'ın ki Cingdiyen Şüheyi Tonlik'i var. Aynı vakitte Müştahalı'nın ki bazı 129.800 köylük nusuksi. Hazır 120.000'ın mangan maşına deyip Elkamcan'ın maşını isken bağlı peygam bu sahadaydı. Bu maşını mı yollap koyduk?
2: Bunun bağısı yok mu değil
1: mi? Bağısı var. Hiç bağısı yok. Çok. Ama da azdan. Tamam dedi. Limba, YMP, 150 neçim oldu ne? Sonra 160 neçim oldu, 200 neçim oldu şu ama 220 neçim oldu.
2: Azıcık itibar bak ya hem bekemez. 10 bin koyla etrafı da itibar bak acaba.
1: 165.800'den 229.800 geçe. Muşu baha da ayırsız iken
2: değil mi? İtibar verilgenin ki itibası ya. 10 bin koyla itibar bak acaba.
1: Maşın dükkandan elip çıkıp satkandın ki kantik ziyan. Mesela bir eşka işçi de setip kalsanız karan. Aslı maşindeki yolu çıkış bağısı dediğin bir bağı oldu demez mi? Mesela soğur tıpıl deyimiz, andın adık resmiyet koyuş hakkı deyimiz. Şu pulla yok oldu. Andın esildeki mi şu? Esildeki siz setip ağan bağının mazarak kendi geldi.
2: Hatta 10-20 bin koyu mu?
1: Aşka kendi geldi kedi kaçma.
2: Taşlaplı koydu ha.
1: Gerçi sizin nispetten tek azarak mıydı mı gen? Mayaklı aldığınız bir ay oldu tek satıma. Aştak oldu kuran. Kendi destekin destek
2: alın ki. Destek mağını kaç. Nisan tidadın bir sabah kent tok 2014 neki Tursun Can Usta. Man evet koyduk bir bağla pelsanız bu ptike. Alkam Can'dan maşinesine mi evet
0: verdim? Evet dedim. Cinde şöyle de maşinan bazen basıp basa 45 bin kadar abla.
1: 45 bin kadar abla.
0: 24 neki Vuliyem Kadiyen Şkondan attı maşinan bazen basıp basa 66-70 bin kadar abla.
1: Makul.
0: 2014 neki Nisan tidadın gazla asatsak meşgulalar attı 25-30 bin kadar abla. Şimdi 14'te orada olsa 50-55 bin kadar atırabildi.
1: 14'te
0: orada olsa. Şimdi 20'deki darbın bağlayı kol kodlattı 20-25 bin kadar atırabildi.
1: Makul.
2: Şimdi 21'deki Nisan çiğründüğün bir sabahke bağlı pese deydi. Tur dependim. Müşün bir bağlı vetkendikken andın hem de toktasak.
1: Ma 14'ünki 14 5'incenin akranlık tokma yarlaş kamroy. Şikiri 5.
2: Evet vetken.
1: Azık pazar bağısı. Abdul.
2: Abdülhabirinki.
1: Abdülhabirinki.
2: Evet vetken.
1: Bağlı mı diye kaydı.
2: Hayt hayt evet eyle buldum. İş kaptım onu bunu bir bağla yaparsanız.
1: Burnu atlap falan bağla atıdı o. Onu
0: yolu sen peşin. Şimdi bana ki Nisan çizim bu kasa 80-85 bin kadar aldı. Şimdi 14'teki Nisan çizim gazla asatsak meşgul alalette 25-30 bin kadar aldı. Şimdi bana ki Nisan çizim bu kasa 80-85 bin kadar aldı. Şimdi 21'deki Cinde'ye şöyle yaptım. Maçından bazen basıp kasa 45 bin kadar aldı.
1: 45 bin kadar aldı.
2: Hoş, ma Abdurrahman kam hoş tep oldu ya ma Abdurrahman kam son küçücü.
1: Hoş tep oldu.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
5: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa? Akmervayit ullarına pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçanlık bilen işler çıkırılgan.
4: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduyken de?
5: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
4: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı Alahide talep kılgan.
6: Akı Abdumobulumun asırtay digen.
4: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı bari. Bahası muhabbet mülazimeti etraflıq Fokus Sılıklaşmayları halıq soğutsu katlaştırılgan.
6: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
4: Caylı adın vakaletçi akırdı.
7: Yollarınızda biz

0: Ondasa Yaşar Anlıqçı Dostlar programımızı da ekip etip olaylı mı?
1: Boldu ede. Kadirlik Radio Anlıqçı Dostlar programımızın başlı valdıq şuna kılıp, dostlarımızdan programımızı kızgın katnışıp, katnaşakıdaki yın uçurlardan haberdar buluş bilemirge, biz bilen ortaklaştığan timla bulsu yol işinlerini karşılımız.
0: Şuna.
1: Yani Abdumobil Prava Başkuruş kesiplerine ait soraydığan sualınla, yol uçuri, may uçuri, gaz uçuri bolsa, vaqtini çın tutup bizden veşin spomuz XG 1074 FM'ge kaldırıp koyunla.
0: Hedi merhamet dostlar.

0: Hani yaşar dostlarımı teklif kılıp aldı o kegen uçurlarını yetkizelim ha?
1: Buldu ha? Programımız başını tutup adam taksideydi. Hoş geldinler, riyasetçiler, çüşükkünler, güzel bulsun. Yeken mağarıp idarısına aldıdın. Cenub terapki miyinçte koş liniyede maşallah köp kızıl çırahtı tosluş badik.
0: Cenub-ı Beycan yolları, tibi daşo yolları da maşallah köplikin. Bek alay tosulup kalış yok deydi o abi Kerem'den uçurayım. Avazı uçurlar varken.
2: Yolu süre, kumda yazıcıyan, İsmail'in o dostu yolları, bayi kulunu yolları, standaşı, karı yolları, yolları alan tosluk yok, karşılamaz.
0: Yeni bir uçurayım.
2: Karşılamaz yaşayan, yaşayan kumda, İsmail'in dostu yolları, bayi kulunu yolları, standaşı, karı yolları alan.
0: Aşıyorlarmış, Abdurrahim hakkımız, Abdükerem hakkımız, bu olaplı bağında he?
1: Aşıyorlarmış.
0: Zökre kızını karşı alımız, Abdurrahman son kısakımızı karşı alımız, Ayşem Gül'de uçurlarınızı tapışırıp aldık, badam taksiye, Allah'a hoş geldin.
1: Ahmet Niyaz Karkaş.
3: Kunduz Eyhide Yaşın oldu. Dünya Kırtan Alatınız Cimur Hede.
1: Yenice.
0: Buldu Rahmet.
3: Kunduz Eyhide Seyşar Yalkın Yaşın oldu.
1: Yaşın
3: oldu. Dünya Kırtan Alatınız Cimur.
0: Cimur buldu. Abdurrahim 156'dan uçuray.
4: Kuculu Törüsü'ne atsa da Özgürlüğü Bakıhan'ı karartmağa yanıtma şimdi.
0: Buldu köp Rahmet. Yana uçurladın. İşte bak yolları herhalde ravan diye uçurunu tapşırıp aldık ha?
1: Doğru. Muş Abdikerem Kam'nın mahallesi de bir apay bak edin ha? Bu işkisi daim muşunda
0: Paranlaşıp
1: onun için belli tamaklığı çıkıp Seyköy tatlarını asıp belli çıkıp aşında işkisi paranlaşıp geledikken.
0: Ne kengüle?
1: Şunun deydu aşu. Yakşı kılmadıysanla etrafanla da bazı dostlar jirak gitmişsenler ama aşu.
0: Oğut işi.
1: Aşu demişsin şu balları jirak diken hem de bu apayının balları jirak diken. Balları yine emezken şunun daim paranlaşıp duru diken. Bu nasibimiz şuna yakşı deydu.
0: Ma guangbo diki ma işki ini sınırlarım san salam etti dakuyon aşiyinizdik aşu apayga.
1: Doğru. Mahmut Can deydu ayada yakşı mı nensenin yolları ravanken deydu. Nensen.
0: Oy bula Manga oxşmam da taqdiq paletga. Ha? Dongbayangoga beransiz nensangi mamay.
1: Sharishitki palet beranglar.

0: kontrakt kolganya, kola kuyukça, kötte kim bugü, çıkınma turduk vasıtım lan. Sosup avarı, ağlı işine avarı.
1: Şıkkımı da o ya. Siz kanda bilsiz onun için şıkkıgan şıkkımı da yarasın şıkkıvatkan bu siz kanda körsüz onu ya.
2: Ümit var kızıydı.
1: Şıkkımı da o biz dostu o var ya. Hoppa deme.
2: Hey onda şıkkımaydıga iş yok. Ola bir gün turs bir gün çıkım aşıdı. Ola bildi siz uyadı. Bekos 5 minut. Bekos 5 minut turup ütep gitesiz. Kağa vakit şıkkılaş. Siz aşı. Ya tamak çıkartken ya bir oturluğun gibi aram vakti doğru ki kalganı gör kaldınız mı? Yani uçurladın. Ahmetcan Van Kongs'tan bekülüsüz. Ne bir şey oldu şunu olan bugün tamaklığına şunda yakışı çeste uğurlaştırdınız mı Ahmetcan?
1: Koydum öbür eşkini soygandım.
2: İş kısı yetmeydi. Bugün külümdüğünde iş kısı yetmeydi.
1: Tursun Can.
3: Yaşıçlar kandak ahval onlar yakışı mı yakışı olanlar mı? Yeni şikayet geldim, laylık karap manga yönüşte. Gelidenin kedi kızıl çırakı bağlamakta yolun yasaş münasutunu sol kalıp, birinci yitirip kalıp, mensonlarını ümit kılmen.
1: Buldu o.
2: Yaşı gep buldu.
1: Lauta Fuhay kiti vop dedi. Ürümçüden Fuhay nayesi bağıcı, ravan kendiydi Lauta.
2: Sayıatları katta bu adamın. Abdükerim akımız.
4: Yol kemer yaşar yol kundar. Her bacak yolları. Van Cağlayan Sökümanga yolları. Masını teltan köp kusur soğuk.
2: Yinçen yolları da manmanla ötelmeysile. Katnaş çak koyuğuluk dedi. Yinçen yolu ya. Dostlarımız yolu çak koyuptu. Bu yolu talamayım. İnşallah tavsiye akılımız.
1: Kaylı balan.
5: Salam salam re. Seçilek kandak ehvalan uyak. Salam etsin ama. Korluzun yıl uçur beysen. Korluzun ki. Lütfen iddiamları muhakkak ayaklaştı. Ayrılmış o kayvak yolları koşulmuş da ravan. Etkenden özrak çöktürüş dahi iddiamı var.
1: Buldu.
2: İşte bana dostlarımız bugün.
1: Bugün.
2: Uf dedi de. Umaklarımız.
1: Aşo Junko imtihan tügüdi. Go imtihanın nettesi çıktı.
2: Çıktı.
1: Manda şu.
2: Bıptı. Lekin atanlığa tavsiyemiz şu. Aşı prezentlerinin neticesi kandak bulucudun katli nazar. Aşı gayret kıldın, çıktırıştın deyip durup eşansı gıbırını suyup.
1: Doğru.
2: Mübarek reşten tutup kamanla, medet birinle.
1: Adılca kam. Ne bir şey katkın?
6: Baba. Ekber Gonkoy.
1: Ay mana.
6: Ahmetcan Gonkoy. Ahmetcan Gonkoy'la. Şunlar bir izleti tutuklar.
1: Payziye ke bu ha? Vay bugün çıksak buğdek. Çıksanlar buğdek.
2: Çıkanlar. Kent taşçılık ke uğrun degen kent taşçılık ke.
1: Karan müyede bunda küçük erik bakken. Etrafı bütün kargaylıkken. Tağımında yedi körülüp durdu ke.
2: Kaşkar bey koyuları koşnaya da ravan. Kaşkana avarayım şunda yakşı deydu ha? Tanıka yürekten uçurayım. Lantiyan yiçi artı treplede. Fukan koçları da maşallah selcik deydu. Rahmet.
1: Bayraziye, Gautiyecan, Cinkayvan'da atrapdık yollar avanken deydi o.
2: Buldu rahmet. Abdusalamu da bizim koygan dostumuz. Bizim bir hizmet işimizin sorab size. Baba. Salımız yet gözü koyaylı. Rabia medimizi gün koyduk mu?
1: Yak.
2: Koyaylı.
7: Salam Rabia Pütte. Hande var kızım. Yaşar oğlu kuşlandınlar.
1: Yakşım.
2: Yakşım size de.
7: Beş yoktırıp anvayma. Sıranın radyonu. Tabii lanetlerim, kesin ki rahmet. Hanımlarına hizmet alın, otoluk olsun. Her yandım, yeterim artık. Hanımlar salamlarım olsun.
2: Bolu rahmet, güzel salamlar, güzel çıraylık dileklerimizle ortak olsun.
1: Ekber Guanhuikam, iki de papsız fukam, üç tane koyu tayarlap koyduk mu ne? Deydi.
2: Bu bizden teklif kılmadan ki.
1: Bizden onda yer teklif kılmaydı.
2: Şebnem ne olsun?
7: Yafetler, bu yatın ağızı kusurda gençlerle telefonu ise bir yere ağırak çıkıp yapacağım edeyim. Masır çıkalıkın bir sıkıştı. Doğru için anlaydım o.
2: Gerek yok bana. Hazır şundan yakışı ölçemlik yaptı ha Şebnem. Yine uçurladın.
1: Mehsuzmuşu. Sırren çaplaydıgan ustam. Sımaştak ya.
8: Yafetler, yafetler. Kaçlar yolu sırversen. Bir koyulları koşun ya ravan ya. Bugün biz o ülke hem neresinde kuşal, dördünün eti çıktı. Sağlığın 573 attı,
2: yine
8: 375 attı, gördüğünün mü kuşallık mı?
2: Mübarek olsun.

0: şu okuwçylaryň ata-analaryga hem özüňiziň okuwçylaryga degen yürek sözüňiz, ilham medet sözleriňiz, şu sözler bizniňmi hem yurkumuzga gepler dep oýlaýmyz.
1: Toğra, bu hem de bir oly mektep okuwçylary, oly mektepki imtihan berdigan okuwçylarynyň okutgyçysy şundaq bir köňlüden, aşu mikriden, aşu jürkiden çykyryp ýazgan hatlarda bu. Täsirlendik.
0: Şu, netijeniň kandaq bolýşy möhüm emes, lekin şu jarayanda barlyk ballar tyrşçylyk görsetdi emesmi?
1: Yol habary beren, ýa-ni en ýollarda Jilid Asandyň ýa-ni en bagçy tarapyna garap maňgan ýönelişde maşynalar bäk köp toşuşpady.
0: Ýüsenjan aýajalyk gitdi. Wa, nimde peýz aldy manu bir dep tutsam, tahminen dep tutgansyz emesmi dedi.
1: Mana ballary ilgar malumga depdi mine. Rahmet sizge muallim, siz bolmagan bolsaňyz bizmi müşinçilik numarını alamaydık, sizge rahmet, japa çektiňiz depdi ilgar malum kopup, yok, men pekat sizleriniň yetekçi rolunu oynadım, kağınını sizleriniň tırışçalıkınlağa, tırışçalıkınla, tırışçalıkınla üçün müş neticin eriştiňla depdi mine. Täsirlendim.
0: Yaxşı görünüşler bu.
2: Heyka işçimliginin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini assanızda mukapatlık pahaliyatı katnışı alaysız. Brazli'din keltürülgen dualana koşulan. Heyka işçimligini içsiniz 6 saat içe royunuz urgup durudu.
3: Tor sörütünüzden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondakta 5G eyni işletip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas körsüçte oyun oynaşta ketiwanmaydy. VR tehimi eniq görülüdi.
4: Şinjan telegrafının köp xil yürüşlik mulazimeti ve derejesi aşırılgan xas poxtasyny aşgysyňyz 4 çoň hukuk menfaatdan bahrylana alaýsyz. Bu mulazimetni Şinjan telegraf şirketiniň APP-sinden ýa-ki 10 000 telefon kılıp bejirsiňiz boludy.
5: 3 ýataklyk öý asasy kapalat, 4 ýataklyk öý tehimi ýaxşy. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın, öyünün egzideki 6 metr 30 cm. Çiki qavet kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolgan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Oqşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke teximu çoğun, yataq öyü teximu köp, tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: İlgar Malim, bayam bir sualı nispetten azarak çöğendiriş beyrepti. Bayam bir dostumuz ilgi nem doğruluk, arzu dolduruş doğruluk sorgantıgı. En muhimi balılağı tarqatkan edi, kulda arzu doldurduğanı paydalanış bir kitap materyal bacı. Müşü balılağı tarqatkan şu kitaplarını tepsili körüp kısa, əstaydılığın tələb qılıdı, həqiqətə əstaydılığın tələb qılıdı. Barlıq çək sızıqla, bulturqı boyunca kitabladı, inıq yızıqlıq deydi. Müşü boyunca, müşü İlgar Malimnin sözünü paydalansanlar.
1: Dada qı deydi. Qarğanda aldımızda mən Musoygen yarımni qızıl güllərdən ilib, tatlıq pişqan turpanın kişmiş üzümlərdən əp, ürümçigi əp çıxıb qoyma. Qollab, şinib, öz bop yaşab baxsun dəb qaldım. Uzunğa qanmay keyindən biz mu çıxıb getidigan çıray. Yaxşı mı qonduzay Yaşarjan və barlıq radio alğıcı dostlar deydi.
0: Yaxşı, yaxşı. İlgar Malim omaqman. Ey, ömrüm ötüdü 174 bilan daqıt da, mana bayamlıq ömrüm ötəsən bilə degan naqşığı kilish turub kəp keltiriblam, ha?
1: Sıraq bir ömrə yalan. Keltirib tutsa.
0: Keltiriblam, yaxşı Malim.
1: Şunun olan Mavo Ablatcan deydi, yakan Maria doktorxanasının aldıdaki yollarda maşallah bir qədər köp deydi.
0: Yakan 8-ci oturunun aldıdı maşallah köp deydi. Hazır dediniz mi? Demediniz ha bunu ya?
1: Ya ben demedim.
0: Cənubi vokzalının aldıdaki yolla şunda ravan, şanmı can tırıplar ravan deydi. Abudunun uçuri köp rahmet.
1: Köp rahmet.
0: Ha, yaxşırəli ballanın ağa numurun demenla ayla deyip. Doğru, biz təsavvur qıldıq, ümidimizin dedik.
1: Doğru.
0: Bayam qısı, əmsi təsmir, isimlərmi, yağan isimlər, Əhməd, Səməd dedik o, təsavvurumuz. Aşna bu üçün ümid qılmız.
1: Ümid qıldıq, şunu arzu qıldıq. Çoxun balla şu nəticini alalaydı digən şənc ümid diləndirdik.
0: Yaxşılıq, yaxşılıqın tatıdı. Doğru. Yaxşı energiyələ, müşünaq tarqaydı. Biznin müşə çin könlümüzün çıxan müşünaq yaxşı tiləklərimiz şu ballağı bir Ahmet ip kilip kalsa, rıgbet bop kalsa diye ümiti de kaldık.
1: Doğru. Şunu ola da, Ali Mektep'ten gibi çıkıp kaldı dağı. Yedi. Manda bir fıçur bakıya yetküzüydü.
0: Yetküzüydü.
1: Şincan'da 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihan neticesi 6 ayının 24 günü düştüm burun saat 12'de ilan kılındı.
0: Doğru.
1: Şincan Uyghur Abdunum rayonunda 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihan neticesi 6 ayının 24 günü düştüm burun saat 12'de ilan kılındı. İmtihan vergenler imtihan numarı, yani imtihan katnışış kinişkisi numarı, kimlik numarı ve netice sürüştürüş mehbi numarı asasen tüvenlik yollar arkalık özden Ali Mektep imtihan neticesi ve red tertibini sürüştürüsü buludu.
0: Birincisi, Şincan Uyghur Abdunum rayonluk muharip nazareti organ tur arkalık.
1: İkincisi, Şincan Uyghur Abdunum rayonluk muharip imtihan mehkemesi organ turi, imtihan vergenler tur bitirdik. Bitteki kırgendinkin ammimi mulazmet zali yani gongzhong fu da jing sahipsidin netice sürüştürüş yani çınci çayşını talap Şincan adetki Ali Mektep imtihan neticesini sürüştürüş sistemi sığı kırıp tekşürüsü buludu.
0: Üçüncüsü, Şincan memuri işler mulazmet doğru. Başbetki Şincan adetki Ali Mektep imtihan neticesini sürüştürüş sistemi sığı kırıp tekşürüsü buludu.
1: Törtüncü, Şincan Uyghur Abdunum rayonluk Maarif imtihan mehkemesinin Beydu'daki organ aptisi. Beydu aptisinin Şincan Maarif imtihan mehkemesi deyip izlep, Şincan Maarif imtihan mehkemesi organ aptisi kırıp tekşürüsü buludu.
0: Ali Mektep imtihan neticesi ilan kılınğandan keyin imtihan bergenler özünün neticesinin gumanlansa 6 ayının 25 günüden 29 günü güce tizimge aldırgan otura mektep ya ki tizimge aldırgan caydaki muharip imtihan aparatıdın Abdunum rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihan neticesini kayta tekşürüş iltimas cedevilini ilip tertip boyunca kayta tekşürüşünü iltimas kızı buludu. Tizimge aldırgan otura mektep ya ki tizimge aldırgan cəydiki muharib imtihan aparatı imtihan bərgücələrə qayta təşkiliş nəticəsini qaytma inkas qıldı.
1: Əmdi nəticə çıxdı, nəticə çıxıb olan ki, nəmiş qılmız? Orzu doldurumuzda.
0: Şunaq.
1: Şincanda 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanını orzu dolduruş sistemisi 6 ayının 25 günü düştüm burun saat 12'de resmi içi bitildi.
0: Ətə şunama, ətə düştüm burun saat 12'de içi ledikən dostlar.
1: Doğru.
0: Abdunum rayonumuzda 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı Torda arzu doldurus sistemisi 6-cı ayının 25-ci günü düşdüm burun saat 12-də rəsmi içildi. İmtihan bərgəllə Şincan Muharib İmtihan Məhkəmisinin Urqan Torğı kırıb, ama tor adres əgər kerek olsa dostlarımız deysanla əvət birimiz, Ammevi Mülazimət Zali Səhibsidin arzu doldurus digən yanı tallab, Şincan adetki Ali Məktəb İmtihani arzu doldurus sistemisi qırgəndin kiyin kimlik numarı, ya ki tızınlıtış rət numarı, veya ki imtihan bergücünün numarı, yani imtihan katnışış kinişki numarı, kiriş məxbi numarı ve yan telefon dəlilləş numarını bizib arzu doldurur sistemi sığı kurudu. Kiriş məxbi numarını unutup qalan dostumuz bulsa, kiriş betinin astıdaki məxbi numarını unutup qalış digən türünü çekip, məxbi

0: Хезмәтче хадымлар, әдәттә автомобиль әйдәп сәфәргә чыкканда, алакадар материалларны юллап, узун мөддәт юл йөрүшне әнгә алдырышка илтимас кылса булды. Һәр кытым алдын келишнең хаҗиты юк. Буныңдан башка шофер ва юлучыларымы майта укча ташөле буйдыки катнаш күрсәтмәләргә диккәт кылып алдын келисе булды. Үткәнем ошак сорауларны бек чык сораган дусырбыз майта укча ташөле буның дигән алдын келиш йол йүрдегенбез, кандай айхвал чөндүрүп койгон болсаңлар деген деген суроолорду сурагандыңлар.
1: Телевизия баш станциясы, Шанхай пан техника сарайы, Шинжаң яшьлар өсмүрлөр нашрияты катарлыклар. Телевизия баш станциясы, Шанхай пан техника сарайы, Шинжаң яшьлар өсмүрлөр нашрияты катарлыклар ишлеген өҗәтлек кино. Ат үстүдәге арзу 29-нчы нәүәтлек халыкара чоң экранлык кино җәмгыятының еллык мукафат таркытыш мурасымында зур иҗадият мукафаты, иң яхшы иҗадият музыка мукафаты, иң мунавар тунҗы куелган кино мукафатыдан ибарат 3 төрлек мукафатка эриште.
2: Хөрмәтле радио аңлаучылар, программабызны алышаларны каршы алабыз. Азыр истималчылар пул хәшләп яхшы мәсәлә сатып алмаслыктан, сатып алгандан кин мулазмат капалтыга эге буланмаслыгыдан әнсирайды. Bulup mu aile elektrik üskünü setvaganda dikkat kılmısla pulu ısırap ıplı kanmay köğünlü bir aram bululu. Bugün ıstımalçılarının endişisini tüketiş için su tazlığı setiş itibar pahalı itin epkaldı. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlığı Şkarhanistin bu halcemli pahaliyetinin tepsili mezmununu tonuşturup bir ilişki teklif kıldık. Yakşımsız.
3: Riyaseti yakşımsız. Köpçilik yakşımsızla. Su tazlığı sahası da mulazimet hizmeti bilen şoğullandıqa köpçilikle ıstımal cahitki endisini düşünme. Bazı kişiler su tazlığı setivilişini uylusu mu mesulatına yakış çıkmayı kılışıdın, yarımsa pulunu kaydırıp alalmasıqtın, oran dışı pul hajlaştın. Setivalgandın kiyin mulazimet kılıdığan adam bulmasıqtın ensiraydı. Biz bugün köpçilikke itibarlık pahaliyet deyip geldik.
2: Belki yakışıp da, kendimse bu pahaliyetini köpçilikke bir tonuşturup verem siz.
3: Pahaliyetimiz nait adı oçkaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız oruntup yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız oruntup yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip, mesulatına ünümünü körüsüz. Su süpte yakışı mı, işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şartsız kaytırmız. Sınav işiltiş mezgilede razı bulmuşsunuz, yakşı emezken dep karısınız, biz bile alakalaşsınız, hadimlerimiz öyünüz gibi erip ekidudu. Toxtamgı hılaplık kılış hakkı, söküş hakkı digendek hakla ilinmaydı. Bir pun xajlimaysız. İstimal hukuk menfaatınız kapalı etkiyge.
2: Hakikate istimalçılarının oranı durup oylapsıla. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu kandak şekilde töleydi.
3: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğe 199 yuandan 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm hakkı ilinmaydı. Pahaliyet aşkara, baham aşkara, yoşurun hak yok. Bırakla neçim yuan xajlimaysız. Köp pul xajlimay, tazlanğan su içsiz. Manı bu o haklan istimal, hatırcam istimal.
2: İstimalçılar, manı muşunda pahaliyetke ihtiyacılık bu xajlam. Bugün telefon kıkan anlayışlarına kandak soğuttunuz ba?
3: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zagas kılgallağa bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Temperatörünü 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısık su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız kolaylık. İkinciden 399 yuan kımıtıdaki mempi iyoluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı, çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu, tämi özgürüp ketmeydu. Törtüncüden markalıq yelkazan soğuk kılımız. Yelkazanda kakla pişirildiğin tamakının emmisini etkili buludu. Meşgulatı adı, kızıqlıniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğukatla süpet kapalıdık ige, öyünüzge aparıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız buludu.
2: Markalıq soğukatlarını verdikken sizle, bütün ceryan aşkarıken, bu usul onlarını maktaş karzı ediyken. Aldın telefon kıkan 30 xeridarga yani məksus soğutunla mı bağı değil mi?
3: Doğru ettiniz. Aldın telefon kıkan 30 xeridar yukarıqı soğukatlardan sırt iki türlük məksus etibardan bəhrman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almıştırış için pul xajlamaysız. Setip alğandan kiyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılımız. Setişten kiyinki mulazimet toluq kapalatlı ige. Her kanda meselegi yoluqsanız, xadımlarımız dərhal berip, həl kılıp sizin xatircam kılıdu. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
2: Bugün pahaliyetinin mezmununu köpçülük

0: çıldırlap ekip doğan tavsiye düşen sula. Çıldırlap ekip doğan bana sütsüzlük muzdek tavsiye olur ki bu yüda. Luyin kılıp oltağa mihmallarına ait güzel menzerini hazırlattı. Etraf kargaylı, kuyaş nuru kargaylarının arası üçüncülük güzel şu atıdı. Bizim hava bek yaktı menzerinde. Sıkma emez, salkın mı emez, sınma bırkıl. Ama bu yanınki tamırımı pek okşaydı, kavaplarını tatip. Erkek şey, koruma, polo, göz, kavap, dapenci. Hani kendin yedi bir yerde koyun izi ısıyor. Mesela de koy mu var? Yetkesi buldu. Mihmallarının kuruluşlarının birlikte çıkıp, huzurlu çıkamana tertip yap kaldı. Vallahi ev çıkıp, huzurlu çıkmaydı, papkili doğu deyip, tersi yakalı atıp. Hem de dostlarımız, yel yemiş tatlı durum yok. İçimlik nesanlarını ağaç çıksanlar mı? Kağın nesanlarını almış mı şeydi bak?
1: Hey adam.
0: Kağın huzurlu, yakın sonun buydu muzdek. Titip tamamlandı, huzurlu ketkeşler, ümitte tersi yakın. Hem de bu hafta biz oranını sorguçlar bak. Bu hafta, müşü dayısıplik bilim işlep, müşü prezidentlikte doyun mesutlik oldu. Kullap duymuş adresini. Şuraya Doğan çıksanlar buldu. Telefon numarını da birey saklı bilanlar dostlar. 13, 3 tane 9.
1: 13, 3 tane 9. 13, 3 tane 9.
0: 199.
1: 199.
0: 204.
1: 204.
0: He.
1: Buldu.
0: 13, 3 tane 9. 199, 204. Bu şu ündüler mi şu ündülerini koşup.
1: Bo'ldi, sapavadi nafaslanib shundoq payz yashayapsizlar Adiljon a?
0: Silim yashayapsizlar.
1: Bayam jubolanim ko'rdik. Do'stlarimiz hozirning o'zimi jubol kirib ko'rsanglar, yana qolgan tixim güzel manzaralarni, o'xshagan taomlarni, aytqim tavsiyalik so'zlarni shu jubodan bilib olsa Adiljon a. Rahmat, yashdan yaxshi o'rinlarni tavsiya qildinglar.
0: Radyo aldırdık dostlarını, şoför ustamlarını teklif kılımız, riyasetçi ile tanışır bir şeydi yaşanla.
1: Buldu buldu.
2: Buldu haka. Cepa çekti ola.
0: Buldu selamet bulunma.
1: Ondan size hayır hoş.
2: Hayır hoş.
1: Dostlarımız anladığınızla bu hoş haberini ya. Eğer telefon numar gerek olsa, deysanla biz evet birimiz. Ya hazır hatırlı basanla oldu. Bugün ötemizsanla, manamda balla tatlı buluş aldı, turvatı da aldı, genin tatlı gibi çıkıdı. Ballanı ilip, şembiye şembide, nelek bir işini oyla vatkan dosa da, zaba ısıkta, işte tağı bağırıgı berip, şildir, şildir, şildir sola eğı vatkan. Şun da havalıq daydamdı bayam tasvirlap bir işi.
2: Doğru.
1: Hem berip, kep mi görüştük. Hazır hatırlı basanla numarını kerek olganca da telefon numarını urquysla da penceden birine polodun birine bir kavaptın bir elde kızıkta buyur koysanla sıla bağı çitgen tayyal olup durdu. Ma numarını yüzü bilinla dostlar. Telefon arkalık alaklasanla veya ki veşin kütü bilip alaklasanla bulu da. 13 3 tane 9 199 204. 13 3 tane 9 199 204 bir alaklasanla bulu da.
2: Doğru.
3: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
4: Donat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Hey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğuk çay o.
4: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğuk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıya pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memo bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantayım, nenin ızdım malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
3: Dada, yeniden sitü ağan 5 yıllık telefonunuz peyziken o. İkranı mı çönken?
4: Elbette. Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
3: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafına tallan. Ezan hem köngüldükine telefon sitü alaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, mesele sorap becerip elin.
1: Hoşçakalın dostlar. Çüşlük yollarınızı biz Emrah programımızı devamlaştırmamız.
6: Bizden bu programımız ne? Ah, mervayet, un, may, gürüş, açık olan işlep çıkarganı ve istimalçılarının sağlamlık için devamlıktırışıvatkan ah, mervayet, zavuti Allah'a itelap kılgan.
1: Şiltip bakalanın amisi maktaydıgan, dost buradırlar, bir-birgü tavsiye kıladıgan İsil Abdul, Fokı Abdulları Allah'a itelap kılgan.
6: Doğru.
1: Tosadın kegen yol uçurları ve kebriyet güzellik, ne kelgüsüm üçün ne uçurin?
7: Ulanbay'da kütüğü karak mangan bölgede kütüğü 5 metre pahan parlıkta adı kışıdan son ışık makinesi tokuşuk etti. Yollar sosyalistin başında köprüsü faydalı kullanılan alışırdı.
6: Buldu. Abdullah Hotan Nadişken Adlıcan Nadişken radyonu. Hem de içipti mi? Nede barayla barayla kaup yıldırıptı mı? Ya ki kaup yedigan iş bulsa barayla. Kaup yedigan iş bak.
1: Sizden sakla atıdı o. Kaup yediganga. Dostlarımız maşu anlıkçıla. Bir neçisi kilip bir tayyab oğanın yakırak yeyli de. Sizden sakla atıdı kaup nazır.
6: Mavu Dauhan'a Ürümçi Nayesi. Yani Ulumuçişen Dung Bayangu. Lüye Şenjong деп басаңла чыкты мен азыр әвәт койдым Абдулла хатын.
1: Тойынга кирәгә, тойында шу төшендерүп атыды, җыма? Яна учурлардан халык юлы көрүк кошлынеда равана иде Шер Алинең учуры. Дуңдалян юлы шунда равана иде Нурның учуры.
6: Ахмәтҗан иде Яшар иде, шуның белән коймый вакыс түгиде дәйле, хил кызык бу атты бу вакыа иде дам.
1: Я, түгмеде, түгмеде. Дуку мәңге мәңге исемездән чыкмайды, а?
6: Мыш қоймай менің бишімді кетмем да.
1: Кетмейді.
6: Қоймай ел деп жүремдім мен.
1: Мыш қоймай да. Мыш әттір ясап бір сүркеп чечіп асыңыз.
6: Бұрылады.
1: Мәңгі еніңізді.
6: Бұрылады кавап есамелік отырды ке майны бәзілі қоймайды қылды ғой әмде бәзілі қошып қойды ғой. Бұрылады ебедіттім азыр қоймайды серіп
1: әуеді. Көзіңізді ламашу. Аш мәзмұла есіңіз кәпей. Әсілі сіні печен бәрәнік піш ағылы болады кен. Неміш ұқымадым деп тұрып аш ағызыңыз ғысып чайнап чайнап чайнайды сізді.
6: Яқы ғызым чайнамай мен. Ташыдым.
1: Yetinci oturup aytapning oldi yo'la shunda ravon xalq yo'llarimi shunda ravon deydi ha abuduni uchri ko'p rahmat
6: sari bulbuli degan mana muqim o'tirib ko'rayotibdi bizning bevos ko'zishini duingda shpinhovda almashtirib ko'rib mana
1: mush ko'kdek vaqtingiz bor aka onundan tikkidi chiqqatdingiz bulbulxonada
6: ha Adlıcan Risalat Ulraba degan dopanjin degan yep shunda yegimni keltirib aytib mina deb chiqsangiz umam donda deb
1: shunasmi
6: yana
1: o'shalarni yet go'zali ha
6: Sayyoli janubdan shimolga 5-chi ko'rikdan Sujo yo'li ko'rikkaligicha ravon dedi Shirayli mana Sujo yo'li qarab menibdi.
1: Ha, undaq bo'lsa do'stlarga mishu yana zirq tavsiyalar kelalarimiz bo'ldi.
6: Anglaytamdoq.
1: Olayla.
5: Shinjong radio televiziya stansiyasi Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ldi.
8: Saat 8:20 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
9: Saat 9:20 da Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
8: Saat 11 da Solution Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіге ижадиет әмірайыңыз, AI езіқчілік ярдамчыңыз, илхам аңызы ұрғытыды.
9: Саат 13:20 Solution Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіге пултиджай әмірайыңыз, жуғыламы нөміріне тамақ белеттік алмаштырып, әм пултиджайсіз, әм қатыржан бұлсіз.
8: Саат 14 Solution Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіге тұрмыш әмірайыңыз, Solution соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
9: Saat 16'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Solution Update'ı yardım verdi.
8: Saat 17:20'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
10: Saat 19:20'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
11: Saat 20:20'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
12: Saat 22:20'da Solution Update'ın 6.0 plus nusxası yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solution Update'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
13: 3 yataqlıq uy asasi kapalı, 4 yataqlıq uy texim yaxşı, Тяншан рәсісі қалқыра чоң басарғы еқін. Өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәткі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуансыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтін 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ үйе текімі көп. Тәпсалатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжаң Епек Өлі Чоң Базар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
1: Қайна достар, программызды амыша туды. Түшілік еліріңізі біз әмірі программыны Ақмарвайет ұнзатыны қолап келіп атқан стималчылағы миннеттарлық бөлдіріш стималчыланың сағыламлық үшін тіршіп атқан Ақмарвайет зауды алайды тәләп қылды.
6: Шілтіп қаланың әмімісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылдыған есіл Абдул Фуку Абдулырым алайды тәләп қылған.
1: Қар қорылау көптің көп рахмет етіміз. Қанай құчырладың еткізелі ма? Шинфу Хуайен тараплай юлашында Рауан дейді, ә?
6: Нұрының ұшылы. Bu koymayı vəqəsini mən taz digidək bulamadım, bolsmağı çöndürüb qoyğamı. Yax, çöndürməyimiz, onda vəqəni çöndürməyimiz boldu.
1: Qeylə balan.
6: Boldu, əmdə o vəqəni çöndürsək, aqıdı ki...
1: Vaqt tuş qapdı, bununqa ma hazır qap qalğan bir neçə minut vaqt yetməydi.
6: Bir əşk saat paranlaşsa xuldu bu doğurluq.
1: Çünki bu digən əbdi bu yanqı, əbdinin beri buluvatqan paranamız mı?
6: Ma, ətəgün bolsa əmdə, oyuludu əmdə bununqa.
1: Dostlar, bugün 2026 yılı, 6 ayının 24 günü çarşamba. Bugün şu Ürümçi şəhərinin hem de kəlgüz 72 saatlik hava araydan bir uçur bir bütəylə. Hava arayı qanday ki? Hava arayı qurdu qatıq baxsaq.
6: Bugün gündüzdün keçik içi hava uçuq. Temperatura 21-dən 32 Celsiya qrasıqçı bulu dikən.
1: Bulu da, mına?
6: Ət gündüzdün keçik içi hava uçuq bulub, keyin bulutlu dikən. Temperatura 22-dən 32 Celsiya qrasıqçı bulu dikən. Мұшы айның 26 күні күніздің кечігіте ауа ұчық температура 23-тін 32 Celsiya градусқа.
1: Ауа мұнайты яқшы болды екен, ә? Досырымыз кәйпиятларың ламы яқшы болсын, бей қатар ел үйірсаңла деп ойлаймыз. Еллам қайлар овалышып қапты, үшікті мақны бақты дияңла, досла. Программызға әмірі болып, үшір тәмілі бізілен бірлікті. Мұшы вақытны бір қымметке егі қылып, бізге әмірі болғыналаға көптің көп рахмет етіміз.
6: Тоғыра. Program riyasetçileri Kunduz Ay Turdu bilen.
1: Yaşar Yalqın.
6: Nöbetçi Muharrir Patugül Mehmet.
1: Hayır hoş dostlar, aman bulunla.
6: Hayır hoş.
1: Hayır hoş.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini ekrandə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyüngə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
3: Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
1: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Çınak bambay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atım. Bunun dike balam işiltik. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltikliğimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyonu'nun Sibiriyiz Yatırı'da Katnaz Sanat Radyosu'nun Kanun Sizge Hemrah programısını anşınlanı karşılamız. Ben Riyasetçi Daniel Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Kanun Sizge Hemrah programımız Şinjan Radyo Televizyonu'nun yeni taratku apsi Sılıçıtın damas kademde anlatılıdı, Sılıçıtın apsini çürüp anlaşanlarını karşılamız. Ben Riyasetçi dostumla Kunduz Aytürdim.
0: Bugünkü Qonun sizga hamroh programımızga tuvanki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Qonun xabarlari sayfamizda Oliy xalq ta'limi mahkamasi madaniyat yodgorliklari va madaniyat meroslarini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dashdagi tipik delo misollarini e'lon qildi degan xabarlarni anglaysizlar.
1: Delo va qonun sahifimizda og'riq balaning ota-onasi ajrashib ketmoqchi bo'lib, balani beqishni rad qildi. Sot mahkemesi qandaq hüküm çıkardı degen dilo misali diqtanladı buludum.
0: Amma üçün əmri iş qılıp yeri sayfımızda 509 macera amma saxçığa məlum qilishdan burun həl qılındı degen məzmunu toxtalımız.
1: Yuqarqı məzmunlarını yaxdırıb anlaş bilən birgə, yine arqası yolu biləklərdən yol uçurlar bir işinlani qızın qarşalımız, bizden vişin numarımız Şinjan 1074.
0: Qeynəmsi dostlar, əmri diqtanla bugünkü qanun sızgəmirə proqramımızdın təpsiri məzmunları da bolsın.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi al diyem, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işirtin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Caylardaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setilirdi.
2: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini açsanızla mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Biraz lidin keltürülgen kualana koşturan. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat içe royunuz urgup durudu.
1: Davay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
3: He?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neyini hızdın balay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne pekimi ronak tap kızım.
4: Hürmetlik radyo onukçıla, anlatkınınla 174 katlı senet radyosunun bir vasıta anlatılatkın.
5: Kanun sizge hemra programımızı.
4: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapçısı Sulu Şetin'de maskademde anlatılıdı. Programımızın Sulu Şetin abdisilimi anışınlanı karşanımız.
5: Dostlar, kanun sizge hemra programımızın Kutan Şehri Karkaşoğlu 55. numarığı caylaşkan Bereket Açlık May Zavutu'yu alaydı talep kıldı. Alaklaşış telefon numarı 187-0903-3337. Hatırlı basanlar buldu dostlar. 187-0903-3337.
4: Şanak programımız niyana trik ve tırıttıklarına bazarak salgan tırıt soğuda çeyh şirketimi alayda talep kılgan bu oranlığa köptün köp rahmet eytimiz. Kanih dostlarımızın kaygen

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Dede ve Kanun sayfamızda ağırlık balının ata-anası acırışıp gitmekçi bulup balını bekişini rad kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı degen Dede misalini deputan aksanımız.
1: Yakında Golji şehirlik halk sot mahkemesi bir acırışış macera delosunu sot kılıp ayaklaştırıp kanun boyunca acırışka ruhsat kılmaslık doğrusu da hüküm çıkardı. 2014 yılı 6 ayda Yang Ekiz bilen Tang Ekiz tizim etip toy kılgan. Toydan кийин Tang Xiao Ekiz isimlik bir oğlu bolgan. 2021 yılı 3 ayda Tang Xiao Ekiz kesel sebebiden doktorxanada gitip qalganda geninin toyuqsız özgürşidin kelip çıkan tutkaklık keseli dep diagnoz koyulgan. Nöbette davalap saqayt kılıp olmagan. 2023 yılı 9 ayda Tang Xiao Ekiz ahli iktidarı 3 derecelik meyip dep bahalangan. Her günü doğru içişi, emde karallık tekşürtüp duruşi, salametlikini əsligi keltürüp davalanışıga doğru kelgen.
0: 2026 yılı 3 ayda Yang Ekiz Erhot'un uzak müddet ayrılıp durganlıqı, isiyatı bozulganlıqı, onun üstüge özünün mokum turalqısı ve mokum hizmeti yokluğunu sebep kılıp, Qolşiyarlı Xalq Sot Mahkemesi'ge acırışış davası kılıp, hüküm arqılıq acırışışını talep kılgan. Hamda balası Tang Xiao Ekiz'ning Tang Ekiz bilan birga turmush kechirishini tashabbus qilgan. Tang Ekiz garchi ajrashishga qo'shilgan bo'lsa-mu, lekin o'zining xizmat sababidan doim sirtqa chiqib ketadiganligi, iqtisodiy sharoitining chaklik ekanligi, balaning davolanish, tarbiyalanish qatorliq zarur chiqimlarini ustiga elishga qurbi yetmaydiganligini aytib, balani onasi bilan birga turmush kechirish kerak deb qaragan. 4 ayının 29 günü sot kılıç jarayanında iki taraf acırışıqa koşulgan bolsa-mu, iqtisadi besim, xizmetning yetkiliş janlıqını sebep kılıp, Tang Xiao Ekiz'ni bevasita bekişini xalamaydiganlıqını eniq bildirip, farzandini bekiş meselesine birlik kelalmagan.
1: Sot mahkemesi sot kılıç arqalıq mundaq qaragan. Acırışış macerası erkutulluq munasibetke çetilipli qalmay, farzandlarını bekişqa teximi munasibetlik. Kuramığı yetmegen perzentlerge çetilidigan acırışış delolarını bir taraf kılışta, kuramığı yetmegenlerinin kanunluk hukuk menfaatini aldın kapalatlandırış gerek. Ata anının kuramığı yetmegen perzentlerini kanunda belgilengen bekiş, terbiyeleş, koğdaş mecbur etiba. Bu delodaki Tang Xiao Ekiz, kuramığı yetmegen sağlam balala qarğanda ata anısının hemrah bolışı, halıdın haber ilişiga teximi muhtaş. Yang Ekiz bilen Tang Ekiz acırışışqa koşulgan bolsa-mu, lekin bekiş mesuliyetini bir-birige ittirip, hem kanundaki belgilimlerge, hem ammevi tertip ve yaxşı örüp adetge xilaplık kıldı. 5 ayının 21 günü öylünüp tuqqan perzent Tang Xiao Ekiz'nin kanunlu hukuk menfaatige hakiki kapalatlı kılış üçün sot mahkemesi kanun boyunca hüküm çıkırıp, Yang Ekiz bilen Tang Ekiz'nin acırışışqa ruhsat kılmadı.

vapadarlıkka, balıla sabırçallıkka muhtaç. Bazıda köp bedel tölep ketkenligimizden çarçap kalımız. Yani bazıda başkalarının hacetinden çıkalıgalıkımızdan özümüzde bahtlı kes kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bahit küreş kılıçtın keledim. 107 tüp Katnaş Sanat Radyosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.

avtomobilda, uyda, şundaqla her jayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımga muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt quloq selishni xohlaydi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televiziyası Stansiya Paryus Yatıratıt Qatnas Sanat Radiosu'nun Qanun Sizge Hemrah programısı boyunca anlış berdoq, yaqtırıp anlığınınla rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmud bilen Qunduz Ayturdi.
0: Növetçi muharir Patigül Mehmet.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: بيجين وقتي ساعت 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınınla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
2: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz bu.
4: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batı dedi se.
3: Kaysa onda tamak iti atkallığımını bilediğen siz.
4: Bereket ulurdu şu. Untikisli Bereketnikin ekranında kulukumu sındır vetken tursanız.
3: Bereket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Bereket onu.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti şirketi alayda talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik Edip'ini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Достарымыздың ұшырлары қараймыз. Өткір, баяп мұшу нәтиже чыққанды екенге, атанлаға бә мұшу интан бәген оқуғычылаға бәген тәкліпларыңыздың бәк тәсірләндейім рәхмәт деген ұшырлары қалдырыпты. Оныңдың башқа илғар малым мұшу нәтижеге қарта өзің көңілі сөзлеріні қалдырыпты. Нәтиже илан қылынды, бәз оқуғычылар нәтижелерін біз білен бәхірледі, бәз оқуғычылар жеміп қалды. Мәлі қандақлы болмысын, болдыған іш болды, әмдеке реалықны құбыл қымай амал йоқ. Ali mektep imtihanı bir adamınki çıkış yolunu belgileydiğen imtihanı emez. Her bir balımızga təvəb olan özüge xas bir yol ba, özünlağı təvəb olan yolda yaşlıqdaki güzel arzu armalarını qanatlandırıp, kişilik kıymetinlerini cülalandırışınlarını ümit kılmən degen uçurunu kaldırıp da ilgar malım rəhmət. Onundan başqa yani Asqar Urayım, Ahmet Niyaz Qarqaş, Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıp anla batkan özünki köngül sözlerini kaldırıp da.
1: Avtomobil aydıganda xeyka ichib, rojingizni urg'utib, birozlardan keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha rojingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi. Ali mektep imtihanı katnışıp arzu toldırışta kıyınlavatkan okuğusla okuşka var. Ürümçi Ufuk Marifidiki tecrübelik mesuliyetçen kespi okutuşla ve teklifli kespi okutuşla sizin arzu toldırışınızı yardım verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tordu elip verildi. Kespi okutuşlarının yardımı da köyünüzdekidek Ali mektep ve kespi talışınızı karşılığınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00 Ali mektep imtihanı katnışıp arzu toldırışta kıyınlavatkan okuğusla okuşka var. Ürümçi Ufuk Marifidiki tecrübelik mesuliyetçen kespi okutuşla ve teklifli kespi okutuşla sizin arzu toldırış ...şanızı yardım verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tordu elip verildi. Kespi okutuşlarının yardımı da... ...köyünüzdekidek Ali Mektep ve kespi talışınızı karşılığınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
0: Tosla Tövende, Abdum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avar aydın aldığı məlumat anlayımız. Ürümçide ötkünç yamğır yağdı. Temperatura 21'den 33 geçe. Altayda azraq yamğır yağdı. Temperatura 17'den 28 geçe. Çöcekte azraq yamğır yağdı. Temperatura 20'den 33 geçe. Qolcada azraq yamğır yağdı. Temperatura 19'den 34 geçe. Bordalada azraq yamğır yağdı. Temperatura 20'den 37 geçe. Qarmayda azraq yamğır yağdı. Temperatura 25'den 36 geçe. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 23'den 35 geçe. Şeyhanzide hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 20'den 35 geçe. Sancıda azraq yamğır yağdı. Temperatura 21'den 35 geçe. Qumulda hava uçuk. Temperatura 16'den 30 geçe. Turpanda hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 30'den 41 geçe. Korluda hava bulutluq. Temperatura 18'den 31 geçe. Aksu'da azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'den 31 geçe. Atuş'da azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 31 geçe. Qashqada azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'den 31 geçe. Xotanda hava uçuq. Temperatura 17'den 28 geçe. Ürümçide ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 21'den 33 geçe. Avaraydın məlumat anlattıq. Dostlarımızdan Çüntiyan, Abdikerem, Mehrigül Hanım qatarlıq dostlarımız mı yaxdırıb anlavatqan özünki köngül sözlərini qaldırıbdı.

0: bu programını tırt sodu çek şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer terek ve tırt. Terek ve tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

Adalet Tısla programımız gıdı katkı kaçta olmalıq. Atrapanladigi yol katnaş uçurlarını basanla buldu. Salonumuz XG1074 FM. Anlıqıcılanın uçurgu bir karı teyliye. Çekitinin uçurgu karsak itbaq yolu. Aptomobilla köp. Lekin bekçon tosluş yok taptu. Onun dün başka yana AS'nin uçurgu bakan. Huycan Jongshin tarapta aptomobilla köp rakken. Хош, Абдикерим эпенинин учурыга карасак, Шималы достук жолдору, Байынгулун жолдору, Сфендашы, Гарбий жолу, Раванкен. Рахмат.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
3: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk beyseniz de vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysayız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir hatar, işençilik, köp üskününü yolçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
3: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk beyseniz de vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysayız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir hatar, işençilik, köp üskününü yolçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın.
4: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık köp kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanızla mukafatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koştular. Xeyka işçimliğinin işsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.

0: Dada, pesin soğuk içeydin azırak içeydi.
1: Donatkudun əmdə aldım, səl toğuzup şikine.
0: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etken de, Cungu tuzçılık ruhu işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işildin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılıq qurohi işləp çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şiting Atletalının 6-0 pilot nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Şiting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
2: Saat 9:20 Sulu Şiting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabardor bo'lasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Şiting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Şiting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Şiting Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Şiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Şiting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyumuz bo'lsa, Sulu Şiting Aptitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Şiting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20 Sulu Şiting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20 Sulu Şiting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20 Sulu Şiting Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeningizdagi tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Şiting Aptitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyesi programımızı hatnaş sahçılarımız bilen sizden aralıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansisi Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş Liniyesi programı.
1: Hatnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik arlıq saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab, tenit zaman öyünüz kayıtışınızı ümit kılınız. Hürmetlik radio anlıqıçılar, katnaş liniyası programımızın yahtırıp anlaşılanını karşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kılşemşidin. Katnaş liniyası programısı için Can Radio Televiziyasından son yan taratko əpsi Sılu Şıting'da maskadamda anıltıldı. Programımızın Sılu Şıting əpsi tümü anlaşılanını karşalımız.

Yen ofçırlarını yanılıp qarsam Alimjon deyen dostumuza Qashqar şehri Yavaq körükdün mayının aldığı bağıca yolla qoş yönlüştür avan deydu. Buldu rahmet uçurunuzga. Muşu Qashqardaki dostlarımız muşu uçurdun önümlük paylanıp qağaysla. Onun başqa badam taksiye. Elbette yaxtırıp anlayımız qızgın qatnışı vatımız. Membek Amra qatnaş liniyası programısıga dap uçurunu yollap duğa. Sizgim köpten köp rahmet. Yen ofçırlarını yanılıp qarsam uçar tort taksi niyaza. Vancalan yolları ravan deydu. Buldu rahmet. Yana çekit isimlik dostumuz 6 numur 500 koy çüp kaptı mən nansan tərəbdə nəgi beyirib bir tərəb qılımə pravıqa təsiri qonçilik dəbdu Müşünü bildiğin dostlarımız bolsa bir ufçuru yollab inaqraq dəbəgən bolsanla siz birincidin müşü 12123 əbtisigi kirib siz özünüzdünki müşü ufçurlarqı bir qarap yıqın aşağıdın bir tərəb qığılı buludu onundan başqa ma 500 koy cərimanısı bakiyəməz mi?

Bu iyan degen dostumuz, yaxşı durdunuz mu? Ejder şaqqı telefon qılıp dep qoysanız Qashqadaryo yomğır bilen boranı bir mezgil toxtatıp turğan bolsa deydi. Qashqadaryo yomğır yığıp bem boran çıqıp ötüpti de, temperaturğa bir qarap aqaytıq. Qashqadaryo azraq yomğır yağdı ke temperatura 18-dan 31 selsiya gradus qıçken. Üç bal etrapıda şarkı janıp borunu bakken, şamalı bakken. Boran mı çıqıp ötüpti de? Bopdu, emne qana qılımız.

Abdikerem akımızda Şimali Dostluk Yolları, Bayınqılın Yolları, Sfendaşöy Qarbi Yollarda otomobil sel köp, tosuluş yok deydu. Onunla başqa Yünçen Yolları, Sfendaşöy 66. Otur Mektep etraplarda otomobiller sel köp, tosuluş yok deydu. Bol da rahmet fikirinizde.

Dostlar, anlavatqın anlayan Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğinlerinin yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri Şinhua Canubi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alay talap kıldın. Alaqış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yukarı korunğa rahmetimizin bildirimiz, rahmet silage.

Şin fulu hem şu Jin Lu'dan Dongdalyan yolu gibi olan arlı Garip'ten şarkı otomobili köprek azraq tosuluş bakken bu yolda mı tosuluş buldu. Bu Şin Şimali yolu koşumcu yolu yani Vincuan Garip yoludan bu Şin Canobi yolu gibi olan arlı Şimal'dan Canobi otomobili köprek azraq tosuluş bakken. Tayyuan Şimali yolu yani Hebei Garip yoludan Yingbing yolu gibi olan arlı Canobi'den Şimal'dan otomobili köprek azraq tosuluş bakken.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anlayın. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anlayın. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalayın.

Abudu degen akımız Çangjan yolları yaravan, Çitay yollardan otomobiller köprak deydi. Bol da rahmet uçurunuzga.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızda ahırlaştırımız, yahtırıp anlığan programımız kızgılık plan katnaşkan her bir anlıqçılığa köpten köp rahmetimizden bildirimiz, rahmet silege. Program riyasetçisi Hidayet Kışşemşidin, növetçi muharrir Fatigül Mehmet, emdi diktanla 107.4 katnaş sanat radiosunun yolları ısıtıp zemre programımızda bulsun.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yılları aldı bizi.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağ görüşlerini tızıp koymuşlar bu.
5: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağ görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltüray Akmervayit açıkları bilen mezzikip yapakamsız.
6: Bu programını Okyanus şirketi alayda talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin derek bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp, sağlam gızalınış adetini yitildireyli.

0: Hoş kaderlik anlıkçılar. Yollarınızda biz hamra programımızdan başlap kettik. Belki nurgun anlıkçılarımızın radyo çastı otusunu bir 107'de tötkü toğırlap programımızda anlayışını başlap ketken buluşu mümkün. Şundak bu değil mi?
1: Toğır dediniz. Anlıkçılarımızın elbette muş programımızda dikkat kıgaş, anıltılı vatka uçurladın önümlük paydalanmış minişin ümit kılımız.
0: Şuna kamdislerini köymeydi de bugün doyun şimpikonu açmadık. Ma kündüzdeki bivas gösterimiz biraz köprak öp ketti.
1: Yürüp çarçak ettinler.
0: Sen çarçap kaldınla diyen kokşa. Şu an de doyun şüphe kalanı bekme izdep ketmenle ağın oğutula. Bırakın bu simislerini aramiliş koyutaydı. Kulukunla arkalık anlısınlarını mutkulumuz göz anlarını aramaldır onlar bugün cuma.
1: Buldu tönlüğünü ayak kırınlarmış da buldu diysek iş unumadınla kırmayı koydunla bir netçinle. Şunu ola bugün em demiş de oturup tutsanla bula.
0: Hem de ızda başka nezlerini görüp. Yani ertedin başa bana okşayışla bizimki bivas gösterimiz yine devamlık dostanına dektir buldu. Cuma. Hoş kaderdik anlıkçıla ben riyasetçi dostanla Mevlut İbrahim.
1: Ben riyasetçi dostanla Zühre Kerem.
0: Bana. Onda olsa barlık anlıkçıla kaderdik anlıkçıla bulup mu attım mı bulayı deyip kete bakan dostlarımız. Mavu sık bulup kete vardı sıkı. Çideyen maymak alışlar bazı fikir veriş mi hoş yakmaydı. Lekin şunlar basımı başka anlıkçısındaki paydını kılış için ve işin sağlığınımızda tok tıma yolu uçurları bagajlar. Cuma.
1: Kınında hoş anlıkçılar bizden ve işin numaramız şincan 1074 şu boyutçu uçurlarını verip katlaşanlar. Aşkı programımız münasiyatı kandak yap sözler bası deysanlar buludu.
0: Soraydıgan sorularınla bası kaldırıp kısanlar mı küçümüzden yetişi cevap verin.
1: Doğru yolu uçuruları bası tatınmayı bir anla nimde kala ki avazın manda çıkı kala mı ki deyme anla bir çıkıp mı anlaş ceryanda biz tüzüş bir ilgaydı tüzüş verip anadık izlerini mukum uçur çıkılı bitimiz.
0: Top doğru. Bana mı azizi deydi yakışma benim aşlamdan ki katnaşına cevutun mecburi sığırtı toşup kalan. Bırak hazır maşini ambargı toktitip komandörü pek çıkarttı. Maşini aydımayı mekaitip gelgenin ki boşan situasyon başka tersarı bulamın deyip. Hem de 3 ay neyip etmesi gerek şu. Eğer aydımıysanız toktuk koysanız buldu olup. Tasadibi zahmi sığırtıları, tasadibi zahmiyle kuşturup kıpasa vaktir özünüz götürüş doğru geldi. Bu musamışı 3 ay neyip etmeyen ahvalası da. Maşin aydın mı yitirip, anın kendinden soğurtu seyti bilip, soğurtu küşke iyi boğan dinkin, abdomobulanıza edip çıksanız buldu. Cuma azizi.
1: Onda olsa bu hal cemge kıptu. Ben
2: de kol dışarıda kabaka sağlama yoksunu görürsün.
1: Yakşı.
2: Ben kirvan peyli okuşuyorum. Kesin
1: bakalım ha. Makul.
0: Avar ayı üfçür beğendi. Yağmur yağdı demenle şu ketim aldandım dedi. Örümçerinin ki şükürlük avar ayı malumatı karaylı. Bugün keçin etkiniz geçe örümçede hava bulutuk bulup. Keyin yani içilip yeni bulutuk bulup. Ütkünç yağmur yağdı. Temperatura 21'den 33 Celsius gradus kıca.
1: Evet, keçidin öygülük gündüz geçe azraq yağmur yağıp keyin hava içildi. Temperatura 20'den 33 Celsius gradus kıca.
0: Onda olsa 6'nın 26 günü keçidin 27 günü gündüz geçe hava. Ocak temperatura 23'den 34 Celsius gradus kıca boludu.
1: Yağmur yağış mı? Yağışke temperatura yukarı oğandı eken yakınım obdan boptu.
0: Ancı mınç salkında kalımız emez mağınlığı. Dostlarım kuşturuları kırsak bahar şamıl deydi. Halkıra çoğbazanın aldı. Köyürükninki astı bek tostup getti deydi. Rahmet.
1: Taşımın şavşımının aldıdı maşıla biraz köprek alaydı. Tosluş yok deydi Abdu.
0: Mehmetcan deydi. Miyitcan ulak bazırdın. Tonkuy isçan terepki karap mangan yollar avan deydi. Rahmet.
1: Toru taksisi Rozcan Tiencin Beylu terepler avan kendep du.
0: İsamka yakından beri yakıştıram siz de sual sorap da öğreyek. Öy, ben obden türüme, yakındım bu yan emez. Oy, bundum burunla, ha, itti yakıştırı vatime, öy.
1: Oy, insan kamına ışık kılıpmış. Kül işler zem, bi.
0: Yumurta kamına.
1: Umak küldü de, bop de. O zeyl uşağın yanlı uçı.
3: Rüzet tutut yolu süre mevlut. İbrahim Tufya Kiren yaşıntıla, mağo. Vanca alandım, işte. Sonra da karakmanga yönlüsü de maşilleri bir tane köpeğe karşı yönlüsü de kadar hava müşterilerden gördük.

0: Üzüm bilen koşup ve 10 man kılıp ekep versin.
1: He işte bulsun. Ben ucumu.
0: Üzüm bazen mi bolu ducumu?
1: Bir koyunu desmeyi kılıp ne işlerini kıvetken bulmayı o setraş ustam. Sempin yolu, Sempin şarkı yolları mı koşulun işte hazır çıravanken Nurnu Uçori?
2: 20 bin lodun maşılla azrakçı koşulun işte dedi. Mihrayi rahmet.
1: Nensen Beyangu'da bir paliyat kısanla bulmam demiş de ısık vakla dedi. Paliyat kulduk cıbı olan kulduk dün Beyangu'nun gibi kız Beyangu'da oturduk ya.
2: Valdi. Paliyat kız bamağın yoksa yeriktik sunu hemen işçiydi bu.
1: Siz bir erik muştalı sehirsiniz. Eriktik suların hepsi etrafı çocuğup kuuup kurukuk dediğiyle eriktik sular.
2: Resmi.
1: Üstelik sular bol de.
2: Zer bulbulur demiş o. Sayram köylerine kencilep çıkıldığın bu etrafın su iski temi gidelim.
1: Ya işte buldu köylünün özü kuuup kurukuk.
2: Teş bir temi gidelim.
1: Altay yolu ravanken Tor taksisi Rozi canı uçuri.
2: Merdiyen efendim çeçi az bir herida. Uğrunduktu oldurdu. Ayran kılıp şagirdi, ustumunu küldürdü. Bula bombay 5 minut, ahırlaştı çaşa saç, yurt vetti dükkanını, çeç ağız bu takır baş. Çapınını kiyip hirida, şiktirepke minip kaldı, ne mi dişini bilenmey, ustamı sel kıyıp kaldı. Eğiz açtı şagirdcak, şakkımızını birin dep, çeçinizini yasaş asanken pat pat yani kilin dep. Boş gelmedi Xerida, çeçimge karap külü aldın, kalışıp ketken usturağını beşimde la beli aldın. Dedi ustam külgünce, tırt tığını işlettim, şu 15 tal çeçinizini kırıp yer işlettim. Külk çıkıp dükkandın, kötürüldü keyfiyat, çakçaklaşıp özra, kuşal ötsün bu hayat.
1: Satrashxandiki erlerinin ki gap sözürken de bu kızıqarlık işleri ya.
2: Satrashxandiki hazırı paranla.
1: He, Satrashxanı da adım. Sevi nimde edi hanı mani çüştü, mavi çüştü etkendim. Bir bağ bir pekınlaç okadı. De, bu ne mi bu? Hoşan mı?
2: Ne mi bu?
1: Hoşan'ın bu yollarını kızartmayı. Opa, hemipeti çıkardınız mı ya? Kanda oldu.
2: Akmar Vahit'nin onu kazı yüzsüzlük kıpsız yumasız.
1: Ama kat. Deme işletken tuşluk işim yaptı o Sevi.
2: Mına bana diyen. Şimillu Hunda Guangchan yıllar avan deyli. Eyko yayı rahmet.
1: Tağdır digin oz şu aşu Nur Mehmetcan sel çatakıp koyduğun da kuludu şu.
2: Mami yaktırıp anlattım ya. Benim uçurum çıkmadı. Yani bende mami bağımsa. Digen çün diyen digen bakarap, şiçilip, hapılıp. Diyen zan kıldan kolları bir gün beka kaldı de.
1: Şu he.
2: Biz gufçuriyiz kışıltı da.
1: Şanhaylı o yolları ravandaydı o mikray.
2: Kaşkaydı kün de yamgur hazır yamgur canıp sayılı kılavadı de. Mayak evet et onla mayak. Selam belki sorgan o en vaktini ürümçeden yamgur olsun biz gibi yer aldım. Canım için canlı kanlı kusurumuz eğer. Küçünlü yasmışak bir evet etken basanla. Cuma.
1: Şu. Elkanımız dost.
3: Yanda kon tiki verdim o eski parçı kuvarlı.
1: Nemin tiki verdim deysiz? Yandaplı tiki verdim dediniz mi? Humuduk.
2: Ha de koyayım. Yollarımızda.
1: Biz hemra.
2: Biz hemra.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emde aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içtiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Onla vatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
3: Köşme haberleşinin kent belvağlıq toru yakşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kent belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydiğen kılıp tartıp berdi. Orınıtış, remot kıldırışlığın gəm kılmaysız. Yakşı tor, yakşı süpet, çoğun tor, çoğun itibar. Tepsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı.

0: tutmak kalın yaz kaldın da edicim.
1: Kalısın ötmeyen gibi yazdım tutmak gibi muştan imkulam baş ısımam da sıkı ötmem du de yazı kıkettin ha şuna bilen de hayran kaldı da soru ay bu işe.
0: Kan da nasıl koysanmış başka münasebetlik. mesela tutmak mı şu başka münasebetlik yemez mi? Şu mısralar çıkıdı. Tatandı kandı. Bu da böyle gitti ben de.
1: Doğru.
0: Kandak iş anı kutular mısırlar bir de bir kanal açıyor bu. Ben ne için nakşılı koysam çaşkı münasebetlik, başka münasebetlik nesle çıkıdı. Sizler kayısı noktada oyladan la bir de bir kanal açıyor.
1: Ama razı bu mumuyum bir işe uylan gıdak. Hazır kaşkay kızı kazıvendin sayılığı çöp ulan bay tarap karap mandın maşılla köp tosuluşba karşı tarap bazırıcı yollar avan depti kaşkay kızı pek unluk.
0: Buldu Nurali. Makul rahmat.
1: Altay yolu taraptın yıkada karap mangandın maşılla köpken ha ruhsı canı uçuyoruz bu.
0: Obdu kerim.
2: Yol kavre, bürün sözü, sen yolu da, yoğudun pipağı, mağa yolu maşını selkö.
0: Mako.
1: Buldu.
0: Veyşin salonumuz XG 1074 FM.
1: Şincan 1074.

0: Asamı buludu likimen çıkmen maşın tosayman mama. Bu da mı Abdullah Şırfu diyen isim körülüp da közem uçurap kalsa şunu tanlayamsa çakağanda.
1: Evet siz etken siz ekip koyamsız. Kızdıkken
0: şu.
1: Mevcut eke bu nakşını anlamakla hili uzun bıptı ki koyup edin rahmet sıra gidip. Rahmet minin mevcutluğunu iyis kıgan tenha yürek diken dostumuz.
0: Yani sükütünü uçur ya.
1: Yaxşı.
2: Hayır, qonqı qoyduq aslında bir pikap maşını. Hı. Adam Lambo maşını. Sonra da çıxardı.
1: Qonqı görür nasıl?
2: Hətta satqışı qoyduq maşını ortaya çıxardı.
0: Maqul.
1: Abdurrahman Somkıçımı əyətdə vürümçüge düşüdük ya. Sərddən yürüyüm yerlerini bir işimsən dedi. Yaxşı oldu.
0: Verib işçinə.
1: Verib işçin. Mən basam siz yoxab gətkən oşaş. Mən mi əyət bir cək gidək.
0: Yüşündə mən mu mən bu vuxəngi verib kiləyimi ki mən mu.
1: Bizim bir keç bakaylı.
0: Qanda oldu ki ya.
1: Tərəb, tərəb ki var keç bakaylı. Yalqız oturab bir işçib gətsiniz.
0: Qonluğunuz kiləmdü ki mən şu vaxtı deyiz qıpək mə
1: Belki tünüge 6-0 deyip hili yıkılışırken siz deydiniz.
0: Yıkılışıp siz bir asli 5 devetken bulsunuz.
1: Ya ben al.
0: Birini evetken bulsunuz optikken.
1: Ben digendim ey. 6'ını vuranlaşsam aşağı.
0: Küçümey kaldı mı 6'ncisi gel.
1: Küçümey kaldı ya. Vaktu şekit kaldı ya. Ben seypenge kulağı pişirilip kumantım uzatıp etsem yanında kısam olmayıdım. Yani hiç kimin uzatıp etsem birini vuradı yani. Bab değilim mi? 5 top diyen mi? Asan top alırsa.
0: Şu gef şu. Abdikerim.
3: Sayıyorum, çok söylüp sıdaca odun, konfi körük içeri olan, sarı sönülü, sarı sönülü, çok söylüp sıdaca odun, tosul, sıyıra, tosul, sıyıra.
1: Akıl, sükürt diken dostumuz.
2: Bakın,
1: şimdi mi
0: ya? Yenişe yolları kağılıktan uçurken, yenişe yolları ravan, deydu, Hasancan.
1: Meri diyen efendi, ya ya ya, ben mi kılamayım, abalığıma, iyi teşli kılamayım. Tuğulganda da, hazırlıkça matematik imtihanda 61 ipan bulandaydı. Vay siz.
0: Siz buldu, siz kılama. Cim oturanda ise otağınız doğur ki.
1: Abalıyla birlikte ügün item siz yersiz mi?
0: 61 ipasınız ecepenmez imtihanlarda. Eki ya yıldız aslıdan çıkmış çıkmaydı oğlu depti ama bala şakalıp erkalı der hiyal
1: çıkma nasıl dedik ki mesilden topla attı çiş o bir külkünün işbadisi çiş asrap hayat külüp yakın ma keptim mevlüt malliyem deydi
0: pekat kemepti
1: ben bir başında deydi gendim ki onunla ayıp kaldım
0: anlamaylık nesiyet açık miyiz tatlık Ayımay rast kepni qılıb bu musmabal yezib isvamusun avu ambulatoriyasiga.
1: Asiya.
4: Salam nurluq qaçdım təşəkkürlər. Xeyirli olsun.
1: Rahmat.
4: Bəzən taqayını da telefonumda anlatıb verətmən əngi məndəy tanqon.
0: Maqul maqul.
1: Maqul rahmat.
0: İbrahimcan.
5: Salam bir yerdə çıxıb məşo qalın görüb çıxıb qalın görübdən məşo sayıq çıxıb Şimal maşı, cennet yolunu şey, maşı o sosmanı aldı çeken maşını tıkarken, kaç tarafın maşını yap. Sayılır mı, bazı yana gonfı körüsünü çıksın, gonfı körüsünü çıksın maşını tıkken.
0: Makul makul.
1: Hazır bak, Gavdı Haric temelgen yoluşturulur karaydı gamısak, Beyhuan, Beyhuan Gavca. Maya'da tosluş birinci orunda oturuyordu. Lüşen Koç'tan, Beyhuan Gavca kırışı kız bak o. Garip'ten şarık kaptı mı bulan ait köp. Onun kendi işkinci orun turatlı hınan şarık yolu. Yani Beycan oturuyordun Hongguangshan yolu karapmanga yolunuz Garip'ten şarıkka. Üçüncü bilek Longshengji devamlı tosulu cuma Longshengji. Dördüncü orun turatkını Wuxin Beylo. Beşinci orun turatkını Jichang Gaosu Gongo. Yani yettinci orun da turatkını basa ama iştipak yolu kendim o. İştipak yolu Tosluş biraz yığırak yettinci orunda türüydüp de. Hem de kağan uçurulan anlıkçılarımızın ki erinmey, zeyrikmey, teyrikmey beri içine mi tıkılımız? Cuma?
0: Buldu onda azı gini isimli kanlıkçı. Ne? Şu kadar
6: uçuruyor musam cevap açın bu uzak
1: bir Yamanlık ne?
6: Hele kızakından da çivinin yumurun sözü yaptıran
1: Ojo, nemiz tamak yavatla.
0: Siz mi şu, na hadi ya şu, tallap tallap, muyum yumurunu tallap siz şıkılıp.
1: Kaysı güne bir kitim de buldu, kandısal vakit olsun bulam da. Bekri, mende denduci ba, yip yeni. Hep işlet bakım bakan, avu, aylık, stek bulan dostumuz işletem dike satım edeceğim.
0: Bekri. Yaxşı baza çıxdı mana.
1: Sözdə çıxdı deyə bilməsən.

0: das.
1: Maji bana da dendi hocam sitip ağam bozam dedi. İp koyup neymiş işletmeyen bu kadar
0: ne? İşletmeyi koyam, işletip, veyrini çıkırıp etip, bir ügündü kanlasın, hemen ügün boğan dikin, ana dikin. Ügünü bol diye, hem de tüyü gidiyor şunu oğlan satmakçı da, ana paydını bol diye.
1: Tıka kapların ancımcı yenilap.
0: Haa.
1: Lakı yeni de küstüp.
0: Şu.
1: E buldu özünüz ügünü ne? Sitip etmeyi onu.
0: Şu. Yine karısak Mehmet Canik'in aldık mı?
1: Hem de anlayımız.
0: Anlayla.
2: Yaptıkça yoklar ama gel bazak yine babadan aldı. Maşkı sokun diye. Donlar sosu küsünüm ki ben buradan
0: gidiyor. Oldu da bazan aldı da.
1: Dikkat yapıyor yürgen bosa bu iş yok tersine.

0: Kadirdik anlıkçılar yollarınızda biz hamura programımız ne? Alayda talapkan oğruların işkisi var. O bası mı? Sağlam gızalınışını tavsiye kılavatkan hem sağlam ozıklılışımız için naitim muvapık məhsulatlarını bazağı sağa ne bası muvapık? Okyanı şirkete alayı talap kıldı. Bir bir tiyan kıp gelsenle, yap tit baksanla, kör baksanla tamamen boludu. Okyanus kıldı. Çıkar bana da çıkar atmaydı cuma iş. Hemen yap atmışsanla, hiç kim işlem demeydi cuma. Okyanus şirketindeki telefon numarası 280-96-98.
1: Ахмервайит ун, ахмервайит гүрүш, ахмервайит яг ачыксы органик гүрүшлөрүнө базагы саган. Шунундай истемалчылардын сагланыгы үчүн биз яна даамдык тырчалык көздүмүз деп алды карап тиршип кетип аткан ахмервайит ун заводу алайда талап кылган. Анда ахмервайит ун заводу шунча жылдардын яки мушу ун гүрүш яглар үчүн тырчалык көздү биздин кимиши aşlık emekliklerimiz için. Hem de onda bugün ki silahımı elbette muşta yakşı maksatlarını tallap, yakşı süpetlik maksatlarını tallap, seti bilip yüz için tırışçalık köstüp, uyanlarına etrafıdaki çavuşlardan ekirip, Ахмервайдын он як гүрүшлөрүн истемал кылсаңлар болоду, тамакларын этип жейсеңлар тамамен болоду. Ажайып окшойду. Ип бакмаганлар, яп бакмаганлар бир кеп көрүңлар.
0: Ахмервайд маҳсулатлары. He, onda asa dostlarımızın ki fışırları karayla. Abdülkerim yol başçı.
2: Sanlıktın, yaşta basın aldı beni tolu sanlı muğa yeni tosu şeyhe, tosu şeyhe, karışı mikrobat, karışı mikrobat.
0: Boldu. Danlık dünlü deseniz, muşu vakti de biz obdan düşünümüz, cuma.
1: Gini.
3: Salam, salam, bir iz yerde tepmin anlatkan dostlar. Atıştın, yazıkçörü bir anla gelmeyedi, bağım.
1: Atıştıkla, onda asa. Doldu. Ben sanla, he?
0: Qashqad yamğı yağamda hava egiz pas bolardı deydi. Şundaq taqılıdı.
1: Mazubiya xanım qızıq kepti. Onda qazanq mundaq çimüş degende Abdurahman Somkçi ət ürümçigi kep, sərdəm ügrisini içməkçi bolsa, ət sərdəmin aşqanlarının hamısını bir gün aramğa qoyub itəmsizlər ya. İçmən dep anadı gün çöyüləb yüsün aşalar dedi.
0: Onda qısa qum bolardı. Mulazimetçiler kakaklap kület de biz gibi aramalardık.
1: Lekin lobeleri çıkılaydı de.
0: Lekin lobeleri dümeytip çıkılaydı de.
1: O atıl kaldı bir günlük çıkın de.
0: Abdurrahman son kişinin de biz gün takım tak. Onda eşi yok ki bizim paydalımız pul tabımız de. Ya Kaşkadi yamgur bakya egiz pasbala atkan basa anı ozula. Aksu di yamgur bakken, Atış di yamgur bakken, Kaşkadi yamgur bakken. Kaşkadi 18'den 31 geçe. Aksu'da mı temperatura 18-31 geçe, Atış'tan da 17-31 geçe, yağmur yağıp ki hava bulutlu diken. Xotendeki anlıqçılar hoş haber, Xotende hava uçuk, temperatura 17-28 Celsius gradus geçe. Hem de devamlı yağmurluk havarayı görülgen rayonlar olsa, Tarbagatay'da yağmur yağı diken, Gulcu'da azırak yağmur yağıp ki hava bulutlu diken, Bortala'da yağmur bakken, Karmay'da yağmur bakken, Sancı'da yağmur bakken. Sancı diyem oraya kandıkken ben örümçüge azarak bir ötkinci yem oraları keldiğen de kıldı. Cuma onu açıla.
1: Buldu onda o zeyni karıdık şeyin fonu ufçu oraya bakıt.
3: Beri ziyetsizlik yolu kavri çalışınırdın. Siz de kalsırıp manganda çocuklar yedir.
1: Makul. Cevlan.
4: Ne yaptı İbrahim bu? Abdurrahman sormuşu atayışı. O zeyni kereken o sesten kereden ürüsün. Mukafatını birer mi maç mı tıda kusuz değil mi? Oho, kolumuzu kırmış bu.
0: Siz Nurgun ahanetlik işlerini okumaysınız. 50 koy emez, bizge 5 koy mu çıkarıp koy mu kan? Ve koç yaptı olsa bir koy kolumuz tutkızıp koç yaptı olsa hep koygan bozun meyildi de.
1: Yakmış aşağıya berip bizimki muşu 500 koyluk mukafatımızı ip ketken boz yeni meyildi. Biz manda tasavvı manda oylayımız bu işlani.
0: Siz bilmekendik ya önce ulan kıran. On dedi baş üzümü sayısının hıyalarını kımay. Şu götüren.
1: Bımız ayet kişini çakırıp Abdurrahman Somkçı'nın özünüz miman kıgaş oturuğa nimelerini depredik sizin kıga etkenlerini bir depresin.
0: Hanıken siz kılcığa bakan keçip ketke baktır hanıken belettiniz. Ha, mandakken dedim. Luşan Koçisi, Dölet Ölü 30. Liniyası. Yukarı sıret taş yolu, köyrük aslının ötüp, şimal aylan mı kötürüm yolu, karab manga yolun işte maşilla köp deydim. Min yün digen dostumuz.
1: Kayser bile kalbini rokşaydı mı şu?
3: Öyle kütür de Sintar yasasına ben kurumdu yolu kşere. Ben Nesimiye çoğun yolda da maşilla dağıldı. Ne olsa, işten iki dostta yakşı tezgahlardır, şok maşillerin bol pekanı, kurumdu yasasını saklamaz, anlayın.
0: Kondan aks koyup besen bula bu anoslağa.
1: Şadlığı deryalarına.
0: Mana onda asa. Radyonun avazı çın kılıp tazı bir anlayın onlar mı seçim o?

0: Seviye ösümlükle bakışı çıkmak için ben hazırdaydım Mahmut John.
1: Çıkıverin ha Seviye siz çıkmayalım. Bugün çıkmayan dakikalı siz bir yeriniz kalın uklak ama bir kıl.
0: Ula kazan komisyonu kötürüp çıkın ha Mahmut John tünü gün kaydı geldi.
1: Biraz. Bugün kayıs kemiğinizi kiyip çıksız ha tünü gün soğurgan meksus ha.
0: Hazır mesela ızınızın sırtını yolluyduğum biz. Tesvirle bereyle, mandak giyimle giyip çıkardık ya dedi. Mahmutça ösümlükle baksın aldırdım siz gakılan.
1: Abdülhelal.
2: Mevlet İbrahim, Kudüs Aytürk'e yakşı mı?
1: Yakşı, yakşı mettuk
2: de. Ben potenci taşkış öpüyü buldum ben. Sunu Abdülhelal. Hazır potenci hava imtihanı çok.
0: Yakşı.
1: Şundayken ha, buldu baktı, dikkat kımıyla ha.
0: Sine Amur'a yolu canıt nişim alğa, Tayyo'ya yolu karabmağa yönlüştüm maşini köp. Bolup mu ayırdırım yukarı süratlik taş yolu. Köyürük astı bek tosulup gitti dedi. Min yün diken dostumuz.
1: Şikin caylamı da abdumobulla köpürekken dikkat kıpmayanla arşan yolu bölüke de deydi gu.
0: Hazır ayırdırım yukarı sürat taş yolu tosuluş. Neçinci oranda, sekizinci oranda çıkıptı bayan. Beşinci oranda etti.
1: Çüptüm anda 8. orun götken bolsa bize bolsun yakşınlıptı ha.
0: İttifak yolunun 10. orun götkinin mübareklayımız. 7. orun dötti. Demek astasta bu katnaştan yukarı pellemez gibi. Bir kısım toslu vatkan yol bilekler astasta içeri çıkarıp yüzünü atıdı. Digendim bir işaret verdi başına.
1: Baya ma bu şunda sırlık aral degen anlıgıcımız arşan yolu iğzı işkin caylamını aşağıda abdumobul köp degen temiz sebebi aldı da maşallah işki başın sokuluş boğa okşaydı.
0: Şunakken.
1: Şu sebepti ne? Bayılım kaylanla.
0: Ravan taksi.
2: Biz yetkiler yol kavrama kumul yolları ravan kine.
0: Kumul yolları ravan. Buldu.
1: Abdurimka gekılan.
3: Kumul yol kavri. Pardonlu sayınca bırakmadım.
1: Tıra tıra tıra tıra
0: tıra tıra tıra tıra tıra
1: yeni yol vas, yakısın yol vas.
2: Prezidentin tır, kocadığım yolu kavri. Alçıvar kutuları ravan.
0: Valla, bayıcı git.
2: Alçıvarlarda hayatıya hızlık gene bir gün.
1: Makul.
0: Bayıcı git. Ya ben bana üzümlükle bakısını aldım ben, maşin cık dedi. Sevi çıkın ha bulan. Anıl koçulasını görürüz.
1: Bir poptu bir poğala helva kesin. Kim kapsız bulan?

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdal diyem, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu toldurışta kıyınlamatkan oku usta okuşkalar. Örümçi Ufuk Marifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldurışınızı yardım verdi. Mulazimet, Nekmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılığınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi seliş turğanda mekmaxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Kadirlik anlıqçılar hazır 20'den 15 minit ötte programımızı da anlaştırıp atımız dekhtanladı bol atkan bu program mı bolsa?
1: 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun yollarımızda biz hemra programımızı.
0: Onda azı anlıqçılarımız erinmey, terikmey evet atkan yolukçılar diye etkiseydim.
1: Bulduğu için de kılaylı bazıla hem de ilgi ama sık bu kandaki iyi izlip kaldım o işin kılıp be. Kendi onda vazge kıgallan muhçori.
2: Yok be konusu benim ankara mağla yunusta maşınla sevdi kem alıp malıyım.
0: Makul. Cevlan.
2: Yok be adım sorsa
0: Bayam yollağa kanka faşanla cavatın şıkı hazır içildi dedi. Kaya gelse

0: Orhan şimaldan canıp karap manga yönlüsü. Don Orhan okşadı şimaldan canıp manga yönlüsü. Abdumu bala köpü gittik ama şöyle yenşen Lica Çağ'ın ki hastı da. Şokatına şadi siz biri bazır yolla iç alıp tutucu mu? Paylaşıp ben Allah'a.
1: Ahmetcan taksi deydu ma bu davazadın Şibeyhan bilen konu ayrı durumga geldim yollar avan ki deydu. Yaxşı o yollar avan bu se. Mahmutcan ondas men bu bahçığı bara yemse de fıçır yollattım ona. Bir an bir an bir an.
0: Şavi toktap kalan tünün kidek boldu. Sıkkını sıkkını.
1: Abdurim Kamnovçu.
2: Yaşılıklar Gazi Bey'e gavri. Gavri'nin cildin. Tam bala benzerinden aldığa yer mekman kütüşürü var. Bir yerden mekman kütüşürü. Yani İstanbul'a beklenmen aldıdan tembeye kısa sıra karapmadım yolları var.
0: Buldu rahmet ha. Bul bul gıya adımızdın ki evet otkan gül destekleri köptün köp rahmet eğitimiz. Kadirlik anlıkçıla Abdumobil Klubu pahaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığınız yanılan.
1: Namı kulaktan kulakı yetken.
0: Kolunuzu ticaydıkan.
1: İsil Abdul Mulligren Abdulleri.
0: Mulligren de bir anlacı.
1: Mulligren maşinanlığı bir kuyusuyla ki ama onu dinkin.
0: 10 yıl buldu bazağı kıgılı. Yeni birisi cay caylada seç uğurulur top dolukta.
1: Doğru.
0: Demek ki maşinçola tarakkakı erişti diyen gibi. İstimalçıların kollaşını ayırıp karakılanmaydı. Şu an Nurgun Abdumobil ilgileri Molligren'in işilti atkalı sebebidin manımışlık cay caylarda dükkanlığa içildi, terakiyatla zor buldu. Eğer arka caylardaki seçiş uğruluruna ihtiyacınla olsa ya ki Molligren'in münasebetlik soruyduğun yoluqa meselelerinle olsa numara pek asan 13 5 tane 9
1: 75 75. Şincan'daki en esil temin izleş pahaliyeti de sizlere yanılanmış şu açık çüçük suyuk selen çöpleri aşı dutlarının tarisindeki tatılgan aşı göçlerimuşun da peyze aretlik aşı ülkemlik toğralgan acayip tenşelgen temi şu nörümen sertem nörümensin çıkırdıgan sertem kalı güçü ügürhanısı.
0: Doğru onunla başka ambırık balıkları ba toku paçakları ba
1: roca mola
0: ba roca molları ba
1: şoseyle ba seyleri ba
0: hani kendin çüştü bas anlamışı her kıl kıymetliki bolak mantıla ba
1: etken çayma ettigende naştılıkları ba mana.
0: Doğru.

0: Çanlı yanınki aldı koş yolun üstü maşalla köp diye avuçlarına mı tapşırıp aldık? Ha bu da odun rahmet. Ben gittin Ömercan. Ben ütmalliyim dedik ya birisi. Sizin bir okuz ballanın arzu doldursuk yerden koymam siz. Kaçan imtihan bire de parap durgan mallımla bek köp gelmez mi? Atanının bir azrak olsun mu? Aşındakılanın dep durganla de be yakı. Kuşkaş olsun mu? Kasap soysundaydı şuna ko. Bizden bu sahada biz arzu doldurga vakitle olan paket lokşumaydı hazır. Bizden burumda o arkıbımızın keyni gibi özümüz.
1: Yosutlu.
0: Toş kuzuplu çıkıyordurgan. Ne çıkartıkça o?
1: Uzırıcı.
0: Bu diyen bek muyum Ömercan. Bu taş bilgen. Bilediğin, ne çilladın bir yamış Ali Mektep imtihanını arzu doldurup kilovatkan tecrübesi ba. Bunda kademlerdi mesela soranlacım o bu cette.
1: Şu.
0: Güzel teşrek. Ümmeden uzaklayamaydıgan bulduk.
1: Doğru.
0: Mektin Ömercan.
1: Zaten kesbi ademlerini tapkın Allah, malımlarını tapkın Allah yakışı. Zaten bilemiz Allah bu misal şimdi de. Karap kısanla çöndürüş durumu ba. Öz anlamda doğrulap körüp. Anandikin şu bu üç köstü baksanla buldu. Öz anlamda atalığın Allah'ını.
0: Ben arzu tutuşturup kıkasam. 700 ağam balınım aşı. O dedi ki mektepler yolu seni tırgan elet.
1: Ha ya çatak kensin.
0: Seviyerim alet de. Şuan ballağı içimiz ağırsın. Ha, hepsi kesbi oktuşlarının. Ya mesela hazır oktuşlarım ustuğu.
1: Usta.
0: Kavsanın oktuşlarım ustuğu.
1: Toldurdu. Malımlarına desiniz toldurup durdu.
0: Şuna
1: Yol başça.
2: Ha biraz geldi bu sır. O sırda ne oldu kavraya? Aydınım oldu ravan. Yol başına kayıtını kımaydı ha.
0: Yol başına kayıtını
1: kımaydı. Yol başına kayıtını bayı cevlan kıp kaldı azırak. Şunga şu kayıt kıkızmayman diyorsunuz mu şu canlık uçur bir yana mışında ha? Aykı yayı.
2: Mağlı Tenkar aylık hükümetini aldı. Bazı akıram anayın üstten başında. Tezi kırakken mevlüt malıyım.
0: Bakıralamın ama malı malı mısınız? Arzu toşturup edip hazır mı ne?
1: Şimdi işlet tükende denersiz baba hazır. İştapmayım ya da.
0: Söylemez mi? Ay yolvasının kınılı kekitipti mi?
1: Kınılı kekti.
0: Bu yolvasılam çağlık oldu ya. Bırakın bu yolvası ormallık kekitip verip. Özünün yolvasını bildireydip. Aldığa bir tülkü çırıp gelmen kim o deyip vay sen diken yol var deyip kokup gitti vay sen bu ormanlıkların ilgisi sen. Yani aldığa hazır ağabeyim deyip ki bu atı çırıp ben kim ol deyip ki yol var akı sen yol var sen. Yani hazır ağabeyim deyip ki bir pıl burnu ile tutmuş kulem deyip ki derek öğretti güz. Güz öğre varsa helik yol var kırış yok deyip ben kim o deyip ki. Pılva işin kılay, işim aldır işimin ama derek kesip ettim ne. Düşse o özününki, ormanınki ilgisiyle iş geldiğini bil demek için bu. Yey de aldık ki, ben kim o? Dedi ki, ma işim aldır iş bakayım, man, yukal. Kevzem de yut. Biz onuma yakın kim. Ben kim o? Dep besen kedim e dedi ki, elik pıl. Yol basını kartım bilen, uğrap. A taşkı beşini, ma taşkı beşini vurup taşı verse yol bas kapıp. Ey tonumusan tonumayım edinmem sen, ne maç vursa.
1: Tazın bir daha koy yolu has ki o.
0: Uzanız yolu has da koy bakın ağız lan.
1: Aman çağlık ki
0: ha. Uzanlam çıkıp kalmışsın.
1: Kılcı taksi ablikim.
2: Yakışma.
1: Yakışma.
2: Aydırımda kadar verildi ya. Aydırımda masajını keperek adam şıkırıp alatıdan ya. Kırsanla
1: boldu,
2: yakın bir maşın.
1: Boldu.
0: Turgunca, maksus köz keselliklerini gördüğün doktor Osman bir işkin tavsiye kısanıldı. Atibi daşöge beri.
1: Da, çoğun doktor kalıgı beri asiyan.
0: Köz keselliklerin bölümü, karamet çoğun mutakasla var. Onun da başka maksus mağı cüncü yüyenlik mi? Köz keselliklerin doktor hansı var.
1: Mesela da ilgi ahçüşünü davalaş, ünvürün çanşanları var. Doktor kandı ne diye köz keselliği mi var?
0: Sen şansla kuran. Aşı nait kolaylık. Anıballa doktor hansının ki kıypaş udulu da keyni. Anıballa doktor hansı keyni terebidi ki. Eşeğim buyurun adiye köz keselliklere doktor hansım naiti küçük mutakasla ba.
1: Şundak.
0: Öndelik mavu mavu deyip inik deyip biremeyemiz. Eşeğim basanla sizin talunuz boyca başlap koydu. Cuma.
1: Şu. Sanfangu yolu mu bek tosul gitip du. Kuanka yolu karamanga yolu neşe. Munever nufçuri.
0: Makul buludu. Nurali külüp delik kapsız gay. Yolvasının yumruk dolu kaldığınız gıdı. Değil mi ya?
1: Ne kaşının
0: Yok kap kettiniz o yolvaz. Ha? Sizin şahsi mehbiyetliğinizi aşkarılıp koyduk mu yolvaz?
1: Tanımayım ediyse anla şunda devesi anla bulmam değil mi? Şunca olam yumurkatam sile diyemem siz bulsa. Hemen peyda oldu yolvaz. İlik yakılığın da olsa ilik anla ilik avaz olsun ya.
0: Şunda şunda hazır 20'den 25 min öteydi ya. Hazırlık bir ilan. Ladiki katken mi?
1: Kaçta kılı.
3: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
4: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
4: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
5: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
5: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özü de uçturulüldü.
5: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınızı tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
5: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlık görüleysiz.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
6: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
5: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını gözü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
7: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.

0: Yetekçi okutkuçı karxanada turup başkuruş bilen kespi pen okutkuçları karxanada turup ders ötüşünü birleştiriş endisi okuçlarını sahanın birinci sep ölçümüge seliştirip emeli meşgulat iktidarını çenektiriş imkaniyeti iyi kaldı. Şincan Kuruluş Kespi Teknik Şöyyanın okuçısı Sung Yinghui mündak dedi. Bu praktik örneği kespimge bek maskeledikken, mektepte ögen gelirimini emeli iktidarı aylandıralaydıken ben, Emeli meşkte çenikkan Sanji Şöyen'nin bu yıl okuş pütküzdüğün okuçısı Dilnaz Alım okuş pütküzüpla bir başta Şincan Peygı Çoğunsallık Malumat Kesbi Tarakiyat Meblağ Selişçeklik Şirketi'ye işgüçüştü. O mündak dedi. Okuş pütküzüştüm buran praktik kılıp emeli çenikkaçka kesbi iktidarım, emeli kullanış iktidarım zor derecede açtı. Hazır şirkette akıl heydeş türünün başkurukçısı bulup 40 netçi kişilik kollektifini yetekliyabadım ben. Şincan Peygı Çoğunsallık Malumat Kesip Tarakiyatı Meblağ Seliş Çeklik Şirketi'nin kadrlar işleri baş nazaratçısı Li Shishun mündak dedi. İşlep çıkırış liniyası ve en yeni ölçemini Ali Mektepler'in dershanısı kirgüzüp, okuguçlarının emeli hizmet tecrübesi topluluşu yardım verdik. İş orduk çıkıp tizle hizmet kirşerli edilen ıhtısaslıklarını yetiştirip, ıhtısaslıkla cahitliği boğma halet meselesini üzülü kesil hel kıldık. Bu yıl kirgendim bu yan, Abdonum rayonundaki Adem Küçübaylık ve İctimai Kapalı Tarmakları, yıl boyu kanat yaydırıldığın 24 türlük amıvi işgü uğurlaştırış mehsus faaliyetinin türküsüde, türgü ayırıp delcaydı yardım verip yöle, işgü uğurlaştırış mulazmet sistemisini sıcıl takamullaştırdı. Hazırgıça, Abdonum rayon boyuca Torda ve Nek Meydan'da 2731 meydan hizmetçi teklif kılış faaliyeti ötküzüp, 697 bin iş oranı toplap, ammağa 601 bin adem kıtım mulazimet kıldı. İşki oranlaşış praktikisi iş oranından 9121'ni hazırladı. Ali mekteplerden işki oranlaştırış mulazimet punktları okuş pütküzdüğün 280 bin artık okuçuğu mulazimet kıldı. 15. 5 yıllık yirik plan programımızda yukarı süpette toluk işki oranlaşışını ilgir sürüş oturgu koyuldu. Abdonum rayon bu yıl yaşlarına kartılgan iş orni ve yürüyüşlük mulazimet teminatını zoraytıp, Ali Mektep pütküzgelerine maskeledigan iş orundan az digende 340 mındı, praktiki iş orundan 15 mını hazırlaşını planladı. Abdonum rayonluk amavi iş kurulaştırış mulazimet merkezi bunu yürüsal bölümünün başlığı G. Yulin mündak dedi. Okuş pütküzüş pesilde Ali Mektep pütküzüp teki işgü uğurlaşmağallarga bir gibi yardım verip yöleb, dikkatini noktalık işgü uğurlaştırıladıgallarga merkezleştirip, hizmetçi teklif kılış faaliyetini daimlaştırımız. İşlemciler baziri Ali Mektep mulazimet ponkiti işgü uğurlaştırış ötümüden ibaret püşkıl mulazimet vasıtasını ölçemleştiriş kuruluşunu sıcılı yakşı tutup, yukarı süpetlik işgü uğurlaştırış mulazimet arkalık, yukarı süpetlik işgü uğurlaşışka küş koşumuz.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk halı kurulduğu daimi komiteti tünügün vekillerinin teklifini beceriş hizmetini algı sürüş yığını içip, Baş Ruji Xi Jinping'nin halı kurultu tüzümünde çıntırış ve onu mükemmelleştiriş toğırsızdaki muhim ideyesini çoğunkur öğünüp, ızcıllaştırıp, yeni tarakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq dalcayda umum gözlük ızcıllaştırıp, Abdonum rayonluk partiya komitetinin hizmet talebi boyunca vekillerinin teklifini beceriş hizmetini kulaslap, noktalık vazifelerini olgu sürüşünü muhakeme kıldı. Vekiller teklifinin umumiyetki mulazimet kılış ünümünü cari kıldırıp, Abdonum rayonunun ıslahat, terakiyat, mukumluk işlerine küş koşuşunu talep kıldı. Abdonum rayonluk halı kurultuyu daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul yığına katnaştı, emdi söz kıldı. Yığında bunalar görsüldü. Abdonum rayonluk 14. nöbetlik halı kurultuyunun 4. yığını mezgilede, Abdonum rayonluk halı kurultuyunun vekilleri vazife mesuliyetini faal ada kılıp, çağrı tedbir körüstüp, 539 parça teklif tapşırdı. Abdonum rayonluk partiya komiteti ve halk hükümeti vekillerinin teklifini beceriş hizmetine yüksek ehemmiyet verdi. Partiya hükümet rahbarları vekillerinin teklifini becerişki baş bulup peydekçilik kılıp, bütün Abdonum rayonda vekiller teklifini beceriş hizmetinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı ülge körüstüp yetekçilik kıldı. Bejirishni ustiga olgan o'rinlar

0: seviyesini österüş için 64 milyar 970 milyon yuan meblağ uğrulaştırdık. İş oranını mukumlaştırış ve işgü uğrulaşını ilgir sürüş cahette 2 milyar 660 milyon yuan meblağ uğrulaştırıp 824 bin adem kıtımını kesbi maharet boyu iç terbiyeleş bilen teminle köpkül yol bilen işgü uğrulaşış ilgilik tikleşini ilgir sürdük. Turalgu kapaleti, şehir içindeki kentlerini, kona ultrak rayonlarını, kepilik rayonlarını özgertiş katarlıklarına işletiş için 1 milyar 240 milyon yuan meblağ uğrulaştırdık. Bu yıl Aptonim rayonunun adetki amvi hamçot kirimi uğrulaştırışı 292 milyar 910 milyon yuan. Çıkım uğrulaştırışı 701 milyar 500 milyon yuan giyitip ayrı malda 10% 6% açtı. Maliye tarmakları keyingi kademde dereceye ayrış mesuliyetini çıngıtıp, puhtalap, kapalet mekanizmini takamillaştırıp, Aptonim rayonunun yukarı süpetlik terakiyatını koğdaşını pilalladı.
1: Stansımız haberi. 9. nöbetlik Cungu Asya Avrupa körgezmesi başlanış aldatı durmakta. Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportuda körgezmeki katnışış üçün çıgıradın kirgen yolucula yukarı dolgunu görüldü. Ürümçi Çigradın kırış çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Punkti köptürlü kolay tedbirlerini yolga koyup, körgezmeki katnışıdığın soğudigerlerinin tamojundun yukarı ünümlük raban ötüşük bütün küçü bilen kapaletli kıldı. 6. ayının 22. günü üçtinkin Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan Katarlıq devletlerden gelgen 4 Xalqara yolucular transport nöbetçi ayrıplani tertip boyucu Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportu yetip geldi. 500 yakın yolcu Çigradın kırış zalıda tamujundun ötüş resmiyetini becirdi. Bunun için de körgezmeki katnıştığan Nurgun Soğudiger, torda Çigradın kırış kartısını tolduruşunu müddetten burun tamamlıgan idi. Pakistanlıq yolcu Gulam Murtaz, 1 minutka yetmeyen vaqtta Çigradın kırış resmiyetlerinin hemisini becirip oldu. O mundaq dedi. Biz maxsus Jungu Asya Avrupa körgezmesiga qatnashqil keldik. Körgezmiga Jungu hem dünyanın her qaysi joylardagi savdo fursati üstida tashabbuskarlik bilan izlanayotgan savdogarlarning yig'iladiganligini anladık. Bizning asosiy körgezmada paxta ve paxta to'qilma buyumlar jihatidagi hamkorlik fursati üstida izlanish o'yimiz bor. Hazırgıca 49 devlet ve rayonun 100 nartuk əlav süpetli karxanasının bu nöbetli körgezmeyi katnıştığalıqı bekitildi. Ürümçi Çigradın kırış çıkış, Çigra təkşürüş punkti tamujundun ötküzüşki kapaletli kılış hizmetini bütün küçü bilen yaxşı işleş üçün Jungu Asya Avrupa körgezmesi məxsus yolu. Bir belbağ bir yol yolunu təsis kılgandı sırt, köpxul tılda vəzipi icra kılış grupsi təşkilləb Rostli, İngilizli, ordu tılı qatarlıq köpxul tılda məsləhət beriş əm tamujundun ötüşki yitəkləş mülazımıtı bilən təminləb, körgəzmigi qatnışdı qallarının kəlgən aman becirişi tamujundun tez ötüşügə əqiqi kapalətli qıldı. Ürümçi Çigradın kırış çıkış Çigra Müdafiye Tekşürüş Punkti vəzip icra kılış 3. ətirdinin başqı Cao Zijin mundaq dedi. Körgezmeyi katniş üçün Çigradın kirgen yolucular körünərlik açdı. Punktimiz 6. ayının 23. gündün 22. günü geçe körgezmeyi katniş üçün gelgen 70 artıq çət əlliknin Çigradın oğuşluq kırışıgı kapalətli kıldı.
0: Stansımız qabrı. Qorğas İqtisadi Taraqqiyat rayonu Bintan Şöbə rayonu, Jungu Şinjan Erkin Savdo Sınaq rayonunun siyaset faydası və Taraqqiyat rayonunun rayon orını əvzəlliyi təyinib, diqqətni yeni energiya, yeni material müsabiqi yoluğa mərkəzləşdirib, zəncirdən top hasılı qılıb, rayon boyunca zor rəqabət gücünə igə, yeni material kəsb igizliyi bərpa qilishni tezlətdi. Şinjan Tianyuan Sanvi Pan Texniki Çektik Şirketinin işlep çıkırış yakıda, əqli iktidarlaşkan işlep çıkırış liniyası bütün sürat bilen aylansa, işçila her kim öz mesuliyetini ada kılıp, inçki meşgulat kılıp, ham materialini pişiklaş, inçki tekşürüş ölçeştin, təyyar mesuliyetini ambargı kırgızış kişi bolgan bütün ceryanını yukarı ünümlük cipsilaştır vatatdi. Bu şirket işlep çıkarılan kimyevi tala yaprakçısı, yeni energiya kesbideki yadroluk materyal bulup, yeni energiyalik avtomobil, energiya saklaş püskünüsü, istimal elektroni, sanayet kontrol kılış katarlık sahalarda kan işletilir. Bazar istikbalı parlak. Şirketin baş direktör yardımcısı Yin Mingming Muhbir g'imindaq

0: İt. Bu yıl 1-nji aýdan 4-nji aýgaça şirketimiz 3 million kvadrat metrden artyk hemi we talaý ýapraqçysy işlep çykardyk. Näwete 44 hemi we ýapraqçy işlep çykyryş liniýasy toluk aýdylyp, aýlyk mahsulat mikdary 950 000 kvadrat metr etrapyda bolup atydy. Mahsulatlarymyzny asaslyky Şarky Jungu we Şimaly Jungu raýonlaryna setip atymyz. Qorgas iqtisadi taraqqiyot rayoni Bingtuan Shoibir rayoni boshlamchi korxonalar orqali kasblarning to'planishiga yetakchilik qilishda chang turib, yangi material kasbining yuqori tuvan yaqinidagi boyliqlarni dal joyida udullashtirib, a'lo sifatli turlarni makallashga sijil jalb qildi. Navbatda jami 1 milliard yuan mablag' selingan Xinjiang Mingfeng Pen texnikasining tuvan yuqori besimliq yaproqchi ishlab chiqarish liniyasi turi qurilishi oxirgi tangshash bosqichiga kirdi. İşlep çıkırışkı kırıştırılgenden kin yıllık mesulat kımmeti 1 milyard yuandan eşip 600 kişinin iş kurulışıgı bir bastı türtükü bolud. Şinjan Mingfeng Pen Tekniki Çeklik Şirketinin muavın baş direktörü Zhou Hunliang mundaq dedi. Növete 24 üskününü kuraştır batımız. Oldun kuvanış kisi tanşaş baskıçıgı kirdi. İşlep çıkırış közlümü nişanıgı yetkenden kin aylık işlep çıkırış ıhtıdarımız 700 bin kvadrat metrgi yetudu. Qorgas iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bingtuan Shoibir rayoni Qorgasning sirtqi yetishtirishdagi port bo'lish afzalligiga tayinib, xom ashyo import qilish mas'ulotlarni sirtqi setishdan iborat qo'sh yo'nalishlik yo'lni ravonlashtirib, mas'ulotlarning butun mamlakatga ta'sir ko'rsatishi va O'rta Osiyo bozorlariga yuzlanishiga kuch qo'shdi. Qorgas iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bingtuan Shoibir rayoni iqtisodiy taraqqiyot idorasining muavin boshlig'i Kang Wenlong tanishtirib mundaq dedi. Hazır kadar Bağçı rayonunda makallaşkan yaprakçı işlep çıkırış karhanısının altısı ba. Ulanın bu yılının aldıngı tövet edeki mesulat kımmeti 690 milyon yuengi yetti. Bunun dinkin dikkatini yetekçi kesiplerini oranlaştırışkı merkezleştirip, yeni energiye, yeni materyal kesip topunu noktalık zor aytıp, küçe aytıp, kesiplerinin toplanışı ve yeşil töven karbonluk tüp özgertişini mas ilgir sürüp, kesiplerini yukarı derecelikleşiş, inçkilişki karap yüzlendirip, şehir iktisadının yukarı süpetlik tarakiyatıga küçlik hareketlendir güç küç kuşumuz.
1: Stansımız muhbiri Leiming haber kılıdı. Abdonum rayon növbette omom gözlü kel gün mezgilige kirdi. 6-nji ayının 19-nji gündün buyan Xotan viloyatida uda qattiq yomg'ir yig'ib, ko'plagan joyda qiyon ko'rildi. Abdonum rayonlik suvchilik nazorati ko'zitib o'lchash, oldin signal berish va chaqirish yeb qolqisni yanmi kuchaytirib, ommaning hayotiy va mol-mulk bexatarligini butun kuch bilan qo'g'di. Kelgün mezgilge kirgenden buyan Abdonum rayon boyca jami 4 derya yaqinida kelgünden 9 qitim oldin signal berildi. Bular asosliqi kuchli ko'l yig'in keltirib chiqargan tuyuqsiz kelgün bo'lg'ichqa, kelgün pallisining vaqti qisqa, kelgün miqdori oz bo'ldi. Yaqinqi mezgilda Xotan viloyatidagi yomg'ir ko'p yog'di. 6-nji ayning 20-nji kuni soat 8 dan 21-nji kuni soat 8 gacha 22 punktda qattiq yomg'ir yig'ish ahvoli ko'rilib, Xotan shahrining kunlik ko'l yig'in miqdori 64.7 mm yetib, meteorologiya xotirlanganidan buyonki tarixdagi eng yuqori qimmatdan eshib ketdi. Qattiq yomg'ir Xotan, Qashqar, Qizilsu, Oqsu, Bayong'ulun qatorliq nurg'un joyda qiyon paydo qildi. Qismen kelgündün müdafiyeniş əsləlri əm taşul körükləri ziyan xüçürdü. Abdonum rayonluq suçılıq nazardı su apti və qurğaqçılıq aptidin müdafiyeniş başqarmısının başqı Veycün aldın signal beriş vaxtıdı buluş, dəlcaydı çakırış, yötgeş keskin buluşunun paydısta, növbətdə mohim xətərlik əhval, apətdə əhvali və adəm ölüş yarılınış körülmü gəldikini tonuşdurup ındaq dedi. Kelgün mezgilge kirgen numyan Şinjan'da otturç temperatura ilgirki yıllardaki otturç temperaturdun 2.1 Celsius gradus yukarı boldi. Bu 1961-li meteorologiyeli közetiş materialları bağ bolgandın bu yankı en yukarı temperatura. Onun üstüge öl yığın azraq boldi. Mölçerimizce bu yıl omumi cahattin kurgakçılık, ölçilik tan mevcut bulup kelgün bilen kurgakçılık girelişip getişi mümkün. Kelkündün müdafiyeliniş, apes zihnini azaytışta aldın signal beriş, aldı da meniş gerek. Bu yıl Abdonum rayonluk suçluk nazardı, kıyan közetip ölçeş punktidin 374'nik yandın kurdi. Su apti, kurgaqçılık apitini közetip ölçeş, aldın signal beri süpsiq taynıp,

0: بیرگا یتمش مو شابتلوک برنکی بویل تونچ میوی برگلیکی نهیت مندک دیدی شابتلون تعمی یخشی شکر ترکیبی 19 بیتن 10 بشکی یتی دو ایکلوگیالیک میوی کوکتات ازش باقیست برپا کلمس نوته کومل شهر دیکی 33700 مو یار دیکی اوریک آرک آرکدن پشیب یغی بیلیش مزگیلیگی کردی Bu yıl Kumul Şehri sortunu yakışlaş, ilmi perviş kılıç delcaydı yezilik teknikisi arkalık kuvvet koşuşu tayinip, örüknün süpüte osulunu koş östürüşünü şıkaşırdı. Osul ölçeş sallık malumatıga asasen, universal hesaplıganda bu yıl Kumul Şehri'nin örük umumu osulunun 19.000 tonluğu yetip, bultır kıdın 8% eşi. Bağbelle kriminin 140 milyon yuandın artık köpeşigi türtükü buluşu mölçerlendi. Kumul Ruyunun Pen Tekniki Terakiyat Çeklik Şirketi ve İzlişya Örüklük Bağısının Mesulü Du Jianyong Muhbiri Gümündak dedi. Asaslıqı Beijing, Şarkı Şimal, Guangzhou, Xi'an'ı satımız, Pişkandenken Sodigar'da özü gelip seti balıdı. Yakından bu yan setiş toktamı tüzü batımız. Kaşkar Vilayeti'deki Beşek Şiir'in koğulları mı pişiş mezgelini kütüp aldı. Maralbish nayasının alağır yesisi, kaltı yaylaq kentideki qoğulluqda qoğunçı deyqalla üzüş, yığış, ayrış, sanduku kaçlaş bilen aldıraş bulup, molusul mənzirisi namayen boldı. Bu yerde keçi bilen kündüzünün temperatura pərq çoğun, kün nuri yeterlik bolğaçqa, östürülgen beşek şerinin etiqelin şirinlik, tatlıq, həm yeyişlik bulup, istimalçılarının yaqtırışıqı erişmekte. Dehqan Abduvayit Davud mındaq dedi. Beşek şiirin şirinlik hem tatlıq, təmi alaydı yaxşı, asaslıqı, ətraptiki nahiya, şəhərləgi setibatımız.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız muhbirleri Tan Şöçiyen, Wang Ying xəbər qılıdı. Jungu Janub Avgas siyasının Altay namlıq baş diyemlik renglik sızma ayrıplani bugün çüştün burun Altay Şöyudu aerodromdan tuncu kozgılıp Beijing Daşin aerodrom kuştu. Altay namlıq baş diyemlik renglik sızma ayrıplanının aldıngı bölgede otlak, kent, çoğun kuyruklu koy katarlıq Şimali Şincan'ın sahraq yaptı. Otur bölgede karlıq tağ merkez kılınıp Altay'nın kut belgesi Şögüey ağlığı birleştirilip, kart iliş medeniyeti gevdilendirilgen. Kenki bölgede Samanyoli, Akinzarlık, Karmut Sekilet Katarlık amıllar kolunilip, adem bilen tabiyet belli ötüdüğen kar makanının yen kıyafetin amayen kılıngan. Jungu Janub Avgas Siyasi Şincan Şöp Şirketi Bazar Setiş Bölümünün muavin direktörü Barslan, Altay namlıq ayrıplanın Janub Avgas siyasi amvi mənbət türü yezi kentlerini güldendirişdiki yardan beriş, yöleş, danlıq mark türlerinin barış geldiki. Bu türünün 2023-ci ilin oturgu çıxırılgan Xoten yezi kentlerini güldendiriş namlıq rənglik sızma ayrıplanı bilen Janub Şimaldı maslaşıp, Avgas siyasi arqılıq Şincanın tərəqiyatı kuvvet koşuduğallıqını tonuşturup ındaq dedi. Keyingi qadamda Altay bilan davlat ichidagi nuqtalik shaharlarning aviatsiya liniyasi jihatidagi ulanishni davomli qisqalashtirib, mavqani qarmuz sayohati, yozda sayg'dash qatorliq o'xshamagan fasldagi safarga chiqish aloidligiga qo'yib, to'shish kuchini dal joyda moslashtirib, manzil rayoni boyligini birlashtirib, aeroplan belti bilan sayohatga, safarga chiqish mahsulotlarini birlashtirish andiyasini a'lolashtirib, aviatsiya, madaniyat, sayohatchilik, yerlik ların çoğunluğu yoğurluşu türtkü bolumuz. Altay Vilayetlik Partiya Komitetinin azası daimi muavin vali Wang Yun Altay namlıq baş demlik ay piyığı tayınıp aviyasiya, mədəniyyət, sayahatçilik, xas yez iglikinin mas tərəqiyatını yanımı ilgirləb ilgir sürdüğallıqını bildirib mındaq dedi. Janub Avgas siyasının boşluqda təşviq qilishiga tayınıp, Jungu qarmakani, insanlarının qar teylişi başlanğan jay, yana mening 6 yendin ibarat 3 nam kartısını Jungu'a dünyaya yüzlendirimiz. Bu, sayahatçilikimizin cüş urup rabajlanışıga teximi zor dərəcdə türtkü bolğusi.
2: Hürmetlik radyo anıqışla, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlaşmadıq.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halayırgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolgan müsabıqa meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetkizgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, anlap atkınanlar 107.4 katına sanat radyosun berilip atkan Tantarbiye ve Sağlamlıq programmısı.
1: Tantarbiye Sağlamlıq programmısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı apsi. Sılu Şitin Maskaram'da anıltıldı programımızın Sılu Şitin apsi'de mağlışanlarına karşılamız.
0: Onda o sağlıqçılarımız programımızın ahir kıdemleri kep kaptı oqandı programımızda her kaysanlığa bir kançılığan bir savat sözler pesek, savat mezmurlarının mu hem manlağı yıkışını çindilimizde ümit kılımız. Hem de anlıqçılarımız mış sözler pegen savatlarını yahtı dap karsanla, isanlarda mehkem tutan mı sanla navada, hatır kaldırıp bozumu paylanış kıymeti badap karsanla, paylanıp gelişanlarını çindilimizden ümit kılımız.

0: Radio anlıqış dostlar, anlavatqan anla 107.4 qatna sənət radiosunun Səpər Ağızlı bir sırdaş proqramısı. Səpər Ağızlı bir sırdaş proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının yan taratqo əpsi Sulu Şetində Maskadəmdə anıltıldı. Proqramızın Sulu Şetin əpsitimi anlaşılanı qarşalımız. Dostlar, proqramızı qorulaşdırılğan məzmunlarını anıltışın davamlaşdırıladınız.
1: Mədəniyyət və səyahət ministrlığı 6-cı ayının 22-ci günü 2026-cı illik Dönvu bayramılıq dəm iliş məzgilədə məmləkət boyca dövlət içində səyahətkə çıxış miqdarının 124 milyon adam qitim qeytib, buldur quqı oxşaş məzgildikidən 4.14% aşqalıqı. Dövlət içində səyahətkə çıxış umumi xıracitinin 44 milyard 456 milyon yön qeytib, buldur quqı oxşaş məzgildikidən 4% aşqalıqını ilan qıldı.
0: Şinjanın məhsulatlarını yeni peti yetkizüş markasından faydalanıp, barın ürki hiç qandaq tosalğısızla egizlikdən yiraqlaq yüzləndi. Hazır yeni ürkni aviatsiya arqılıq yetkizüş kursluq liniyasından 14 bab olub, bunun içində 9-u bevasitə yetkizüş, 5-i birləşmə musabilik ulab toşuş liniyası. Bu liniyalar arqılıq yeni ürk ən yiraq bolğanda xayqoğu yetkizildi. Dehqonlarga yordam berish maxsus yordam puli orqali yiroq uchtiki setish bahosi va dehqonlarning sirtqi setish tanarxi zo'r darajada to'yalitilib, teximi ko'p a'lo sifatli yezigilik mahsulotlari Shinjon sirtiga ilib chiqilish fursatiga ega qilindi.
1: Yazda qancha oz kiyinsa shuncha salqin bo'lamdi degan tema to'xtalib qoldi do'stlar. Nurg'un kishilar yazda qancha oz kiyinsa shuncha salqin bo'ldi deb qaraydi. Amaliyot undoq emas. Terining temperaturasi havo temperaturasidan yuqori bo'lganda ichilib turgan put-qo'l, dumbi qatorliqlarning issiqlik tarqitishiga yordam berdi. Muhit temperaturasi 37 Selsiy gradusga yaqinlashganda yoki uningdan ishib ketganda odam badanidagi issiqlikning tarqilishi butunlay degidek tarlash orqali tamomlandi. Bu vaqtda teri issiqlik tarqita olmayla qolmasdan, aksincha sirtki muhitni issiqlik qabul qildi. Shunga qancha oz kiyinsa sirtni qabul qilingan issiqlikning doirasi shuncha cho'ng bo'lib, aksincha odam teximi issish issiq his qildi. Az kiyinganda yana teri ultra binafsha nur ostida qilib, kun nurida kuyish ehtimolligini oshirib yetadi. Temperatura bir qadar yuqori. Quyosh nuri bir qadar kuchlik ahvolda amalba kengrak uzun yang yipincha uzun ishdan kiyish hamda paxta shu kendir yipek qatorliq tabiiy talaliq raqtlarini tanlab ultra binafsha nurning teriga bo'lgan ziyni azaytish kerak. Demak, yozda mundaq baknipiz oz kiyinmasligimiz kerak ekan.
0: Endi jiq kishilar o'ylaydi, yoz bo'ldi, tabiiylar yalang kiyinimiz oz kiyinimiz deb o'ylaydi shundaqku. Endi undoq kiysakmi bo'ladi ekan, yo'l, lekin hozir siz degandek mundaq ahvollar kelib chiqadi ekan. Shunga amal bor, uzun yang yipincha, uzun ishdan kiyish, hamda paxta, kendir, yipek qatorliq tabiiy talaliq raqtlarni tanlab, shu ultra binafsha nurning teriga bo'lgan ziyinni azaytish kerak ekan, shundaqku?
1: To'g'ri. Undan boshqa shu sirt qolgan terlarga amal va shu optobdan saqlanish mi, turkimisi qatorliq fangshay pingvu deb qo'yamiz bu. Mushlarni chuqum yaxshi surkanglar juma ma tunigimi degan bu gapni ayollar bu gapni demisimi qiladi ammo erlar. Ha erlar. Biz undan narsa surkmaymiz demay, surkaydigini bo'lmasa bizdan o'yitkilam appadilik purkimisi bo'lsa. Sudakchu. Qivasa uning hech qanday yo purqi yo'q ekan, yo iliqi oqartadigan uning roli yo'q ekan. U faqat shu terdi bir qat iliqi qo'g'dinish perdi sasil qildi ekan. Shuning bilan baqirdab ketmaysizlarki, qop qor yub kelsanglar bo'lmaydi hamda. Shunami ya?
0: Shunda. Yazda ussizlik ishganda azroq yolpiz qo'shilsa, jigarni asrab, o'llikni haydaydi. Zaharni qaytirib, issiqni yandiradi. Yangi yolpizdan foydalanib kasallik davolaganda issiqdan bo'lgan zukam, yutqunchoq, kekirda qurib og'rish va ro'yi charchash alomatlarini pasaytiradi. Yoz faslida asallar issiqdan zukamdab qoladigan ahvollar ko'rildi. Yana qizib bosh gal og'riydigan, bosh og'riydigan, shamoldan qo'rqadigan, burundan suv oqadigan, seriq balg'am paydo bo'lgan alomatlar ko'rildi. Yalpuzning ochiq ta'mi badandagi issiqni tarqitish, yalpuzning sovuq tabiati badandagi issiqni yondirish rolini o'ynaydi. Shunga issiqdan bo'lgan zukamni davolashdagi unumini eng tayin yaxshi deyishga bo'ladi. Bulup mu yaz kirgendin kin, Adem'nin iştahası tutulup, asalla ruhi cahettin çarçaş ehvalı görüldü. Yalpız çiyi içip bergende, yürek ve talgan salkıllık beğişlap, ruhunu urgutup, minini sakekleştirdi. Yelini heydep, öllükünü yoktudu. Cigar hizmetini ravallaştırıp, ruhi kayfiyatını yakşılaydı. Zeherini kaytırıp, ısıkını yandırdı. Yalpızını adette köktat bazırı ya ki talla bazırdın siti vağılı buludu. Özü östürüş kimi buludu. Usulluk işkende kaynak soğuğa yalpızının yumran bekidin 2-3 tal koşu etkende çayga çıraylık tüs koşkandın sırt yine təminimi hoş bırak kılıdu. Kütün içtiki rolumu nait yakşı buludu.
1: Demek şu Sızlıq şike vaxtı da mı? Yalpız koşuvası yaxşı olduken de yazdı ha?
0: Nurgun paydalıq tərəflər bay genci mi?
1: Yalpız çay deyip yaman içimiz. İşte istek mi bulduk ya bana?
0: Ha, şu mən ötkendik yok. Bir hoşnam deyin ki, oylısı da yalpız badan ha? Şu yalpızlarını ciyik, kesip eke oldu qaran. Eke bilip öge eke pakız yup yalpızını. Kurutkan dinkin, xaltılağı ayrım ayrım bir çaynaklı kılıp, demeyi de kılıp, xaltılağı bölüp, selip, azır şu binşanın muzlatılığan tatmısı bağı, şuaya sepli vettim karan. Muzlatkan dinkin, ilip, eğirtip, çayğı sep içsiniz, şu yip yana petedan, yana halette içeleydikensiz.
1: Özenle işildisle ya, hemen tek 10 aylık bir kişilik koyduğum diyorsanız, ben tek açıp satam dikidaptım ya o. Aşına sorulan kuatam götürmez sizin
0: dedi. Yok ey.
1: Ama aslımı neyim deydi o dağdı. Uy yok, ben sürkümeyme, neyimi sattırmamdı, yüz gözürük may sürkep talağı çıksan. Hey aslımı sizinle biz bey may sürkep teşiği çıkın değil mi dok? Hem de pürkümüsü bana su. Ama yüzünüzde bir katında da.
0: Ama şu kuyasının ki ultra bilinçli nurdun saklaydıgan, terlerini köydür ötüdüğün, terlerini kardıtı ötüdüğün, terleri bevastı zahmi yetküzdüğün mışından nurdun saklaydıgan, pürkümüle bakken şunu işiltip bekin dedi.
1: Su pürkümü. May emez. Cuma?
0: Maylağını sürüp appak çıkavasa ha yoluğa.
1: Ben sizin onda demedim cuma yine appak çıkıp yaşarca muştak digente de
0: deşip
1: jümen yine appak yüzünüzde appak gülübülüp ha. Yakşı mı reyasetçiler bugün avaray kandaktı yamgı yağamdı ürümçinin mi? Ürümçide bugün yamgı yok bugün hava uçuk. Yukarı temperatura 32 celsiye gradus, tövend temperatura 21 celsiye gradus ke. Yamgı digendin haber yokken cuma. Yine devamlı uçurlağa karısak mağı Abdükerem Kamazır deydi o manama. Yakışıksak yenimiz dılıba dostlar. Jirakı bir işinden hacit yok. Bizden şu mehalede bir çoğun apımız var. Tamakka bazı bile çıkımız. Onun ikinci kökte tağılı bile çıkımız. Balları yine de emez. Şunu ben daim ançımız çıkış görme. O neyim diyen yakışı?
0: Abdükerem hakkımız şu cık. Kişilerin yardım kıldığı tipladın ki. Mesela ötken okuğucu balığa yardım kıldı imtihan vakitlerde.
1: Doğru.
0: Bana hazır mı şu mühendisindeki şundan mı yaşanan mumayga devamlı yardım kıptırdı ki balları yine de emez. Kıynılıp kalmışsın. Seyköktatlarını sita bağında da bile çıkadıkken tamaklarını yiyken de yolu uzakmışsın da bile yedikken imdiye yakışı.
1: Şu emez bu. Yakışı kılaysa yenimizli bağlı. Şuna mı dostlar?
0: Şu.
1: Az zarak nakşı anlamda oğuk.
0: Anlaylı.
1: Dilşat Rayı'dın orulğan çiçek toy diye nakşını birdek tanlaylı dostlar.

Hürmetlik radyoğunuzla kestikten hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımız kurulaştırılgan yıkımlık nakş köylerimizini yaktırıp anlaşanlarını mötkülümüz. Ben programı reyasetçisi Örke Sultan.

Dostlarım, hoşçakalın. Optikerim ustamız Zübeyde, Zühre anlayışımız geliyor ki dostlarımız gül çaylarınlarını uçurlarını tapışırıp olduk. Gördüğünüz gibi rahmet.

Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımızı Dilşat Taray'dan uğurlayan En Güzel namlı nakşıyla başlayalım. Kendi huzurunuz şanlarda bolsun. Merhamet.

Aziz dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansı Prezidentide 4 Katnaş Sənət Radiosunun xeyirlik axşam proqramısını davamlaşdırırıq. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqapısı Sılışıtinin masqaramına anıltıldı proqramımızı Sılışıtinin əpsidim anışınlarını qarşılımız. Dostlarım ki hoşçarla karayımız amin güledimiz gülçaylarınızı rahmet Abdurimcan deydo Kaşkar şehri paynap yolları koşuyan iştirabanında bir rahmet. Bulbul güyadımız gülçaylarınızı köptün köp rahmet.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlini
8: Tosada kevçerler karsak bulbul göyerimiz özninki programlık ki nakş köylerin şunda hazırlanalıkını bildirip şunlarını yollup da rahmet Kayser'a yolladığımız sizden bu şırınıza rahmet sadece dediğimiz cepha çektin zarmayı siz deyip gül çaylarını yollup siz sizge mu köptün köp rahmet. Hoşun olsa hürmetli radyo anlısılar program akırda İbrahim Kurban Orlıgan Hayırlık Akşam namlı nakşın deyikten ağzını şülen bugünkü Hayırlık Akşam programımız niye? Akırlaştırımız merhamet dostlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kıldı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bervatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

0: Tırışçallık sizni nurgun yaxşı imkaniyetlerge iyi kalıdı. Kalbinizde güzel arzularını püküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yaxşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet eytgün bar programımızını yaxdırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqo əpçisi Sulu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin əpçisi dümü anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval, işçilər uyuşmuş sadası səhifimizdə 2026-cı illik Məmləkətlik 1-ci may əmgək medalığı erişkücü. Köktoqay, Mönku, Tömür, Kini, Çəklik Məsuliyyət Şirkitinin kan eciş, qiziş, məşğulat rayonunun məşğulat başlığı. İnjiner, otturu dərcilik işçi Lü Veyganın kürəş müsabısıdiki hikayelerini birlikdə anlayımız. Mayda Kuchataş yoludiki hayat mamatlıq 2 minut. Yol boyudaki sayacılar yol üstüde hoşudun ketken en kuyluk sayacını birlikte kutkuzdi. Programımızın devamında pensiyaya çıkan denkimi aslını unutmay, murassa işlerini muvaffak kılıp el kalbini illatkan Yan Kaymen'nin iş izleri bilen tonuşumuz. Dostlar, ondak bulsa, diktinle programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
1: Emgekçiler, evlatma evlat almış durgan bolsa mı? Lekin ulardaki tırışıp işleş ruhi ızcıl özgermedi. Ula bir cüp işçan kolu. Akıl parası arkalık Cungu ıksadının yukarı süpetlik terakkiyat kademini ilgir sürüp emgek namunitçilir ruhi. Emgek ruhi, önerven ruhi arkalık güzel devrini kadirlep casaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini ızahladı. Bugünkü programımızdan başlap emgek namunitçilir vekillerini mahsus ziyaret kılış arkalık emgek namunitçilir ruhi. Emgek ruhi, önerven ruhini medihleyimiz. Anla vaktinle, işçiler uyuşması sadası sayıbısı. İşçiler uyuşması sadası sayıbısını Abdünüm Raylık Baş İşçiler Uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya İstansı birlikte anıldı.

Odyssey programımızı davamlaştırıbatımız. Mavu beşin salınımız kege uçurlağa karısak, kelgüsüm üçün qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatkan özünün köngül sözlerini kaldırıptu. Dostlarımdaq bolsa məzmunlarımız ne yetküzümüz? 15 saatlik adetin taşqırı uzun vaqtlik havalilik bekiş orni işlemci anılani xatırcam kıldı. Yakında Aqto nayasının Aqto bazarı Muzdağ yolu mahallesinde illik aylı dep atıldığan alaydı bir havalilik bekiş merkezi açıldı. Bu havalilik bekiş merkezinin ismi de la, onun tolumu illik bir makan ikallikini yisqığılı buludu. 6 ayının 18 günü etken saat 8'de işlemci Nur Cemal'da 2 yaşlık oğlunu ageştirip bu havalilik bekiş merkezinin işki aldığı geldi. Muallim işki aldığa baldorla çıkıp külüp durup karşı aldı. Nur Cemal'da adette parça iş kılıp turmuşunu kamdaydıgan boğaşka, bazı da aldıraşçılıkta balısının vaxtı da alamaydı. Bekti yarışa bu muallimle onun balısı karap verdiğen boldı. O balısını uğurlaştırıp bulup, rahmet eğitip, aldırap denep işkımandı. İlgiri o bir taraftan işlep, bir taraftan balının gemini yap, işki tarafki tan köngül bülüp bulamaydı. Hazır bu havalilik bekiş merkezi bab oldu. O balamı karap verdiğen adam boğaşka, memu hatırcam işlevatı mən dedi. Bu illik aile tevallikteki 6 aylıktan 3 yaş kıçı boğan ballağı eçvetilgen bulup, 9 neper məxsus oxutkıcı səplengen. Oqutqıcı bilan oqıqıcılarının nisbeti 1-4 nisbetke yetidigan bolup, hem ballarının turmuşlarını haber alıdu, hem dastlabki tərbiyə bilan ballarının aklını baldur etişiqa yardan berdi. Bu yerdeki en illik iş bolsa ularının mulazimet vaxti etken saat 8'den kes saat 11 geçe, yani top doğru 15 saat. Bu işlemcilik bilen şoğulundan ailelerinin işten kes düşüş, balısını eliş kıyım buluş meselesini el kılış için oturgu çıkarılgan mulazimet. Onun üstüge ballarının yeşinin küçüklüğünü göz tutup, merkez yana bir ballığa bir okutucu buluş boyunca aldın haber eliş mulazimetini yolu koydu. Balla oynuğanda uyar bu yerge urulup, soğulup getiştin sağlanış için aram eliş öyü bilen oyun oynaş rayonu ayrı etilgen idi. Ahalı Ayşemgül hayacanlandıgan halda, bu yer azade hem yorukken, okutucular sevriçenken, ballarını bu yerge koyup koysak bizden ait hatırcan bolumuz, dep maktidi. Texmi illik yarışı ki, mahalle, amivi mənpəyat boyunca tuluqlap kapalatlandırı siyasetini əmelileştirip, qeyinçilgı ba 6 ayıldaki ballarını haksız bekiş mülazimeti bilen təmillidi. Nur Cemal hada bu siyasetin nəpki erişkücülərinin biri. O, her ayda tecilip qalan havalilik bekiş haqqı minin yükümünü zor dərcədə yenikletdi. Balan bu yada yani bilim ügün alaydı, dost tutalaydı, dedi. Şundaq, xalıq durmuşu da küçük iş yok. Bir illik aile yalğız ballarınınla emez, belki bütün mahallenin kalbini illetti.

Anedi. Lavyan kaynig burlupla can ikisinin erige. Bir tukkan akukula bolsanlamu isap kitapta enik buluşanla gerek. Siz yer derip icara qibamisiniz. Eniniz sizden karz elip kaytırmısa. Siz özünüzden ağırmay eksice ayalınızını özünüz bilen tan uvalçılık kuşurasınız kandak buludu. Bu kandak mu akılık mesuliyetini adakı kallık bolsun, dedi. Bu gap eğizden çıkışı bilen erhutun işkisi zuvan sürmedi. Lavyan pes avazda. Yana acırışamsla. Dap sordi. İşkelen beşini çakığınıca yak acıraşmayımız dedi. İşkaydın ki Lavyan koçuda bu erkutun işkisini uçurtup kaldı. Ola külk çakça kılışıp köktat sitvat attı. Can ikiz yıraktılla onu görüp Lavyan biz yakışık itvatımız dap vakırdı. Lavyan bunu görüp nait hoşal buldu. Yani bu yıl 4. ayda Lin ikiz Cu ikizge dukan tonuşturup 3300 yuan vasıçılıkya kağın. Neticede dukan vaqtida tapşırılmaganlıktan Jo Ekiz pulunu qaytarışını talep qılğan. Bu çağda Lin Ekiz kelişimge imza qoyıp bolduq, pulunu qaytaramayman degen. İki taraf alqılanmay udul berip Lavyanı izdegen. Lavyan ulağa Lin Ekiznin haqiqatan bu işqa ajir qılğanlığı, dukanni vaqtida tapşırmaslıqnın onun xatalığı emasligini eniq ayırıp bergen. O iki tarafni öz qarashlarını oturğa qoyışqa yetekləp, axırda Lin Ekiz Jo Ekizge 2000 yuanni qaytarıp beriş layihasını oturğa qoydı. İki taraf 5'ni lanıştıp bununla koşuldu. 6 ayının başlarında yeni bir emgek mülazimet dağı macerası yüz verip, Allah kadar kişiler onu izlep geldi. Wang Ekiz, Liu Ekiz katarlıklarının 130 milyon yuan emgek mülazimet dağını nesi kıp vermegen. Bu pulni Liu Ekiz katarlıkla ballarının okuş pulunu tapşırış için kütüp durgan bulup, Lavyan bu işe aldın arlaşıp, iki tarafının mesuliyetini ve tövən çekini aydınlaştırışıqı yardan berip, Nait Tezla yaraştırdı. Lavyan daim ammağa ihtiyaclık bolsa mən izcil mürəssə qılımən deydi. Ədiliya ordunun başlıqıdın təkliflik mürəssə çəkicə. Özgərgini pəqət iş orni. Özgərməgini bolsa xəliqni qəndin xalas qıldığan bir qalib. Lavyan mürəssə çəkiliği digən bu altın xətlik veviska ənənci bazarda barğansıri cülalanmaqda.

учурунда калдырыптыр. Ондон башка Илгар маалым ошо натыйжеге карата өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыптыр. Натыйжа элан кылынды, баз окуучулар натыйжаларын биз менен баарлады, баз окуучулар жемип калды. Майлы кандайлы болмусун, болдуган иш болду, эмдики реалдыкты кабыл кылмай амал жок. Али мектеп имтиханы бирден бир адамдынки чыгыш жолун белгилейдиган имтихан эмес. Her bir balımızga tevab bo'lgan o'ziga xos bir yo'l bor. O'zingizga tevab bo'lgan yo'lda yoshliginglarningki, yoshlikdagi go'zal orzu armonlaringizni qanotlantirib, kishilik qimmatingizni jonlantirishingizni umid qilaman degan uchurni qoldiribdi. Ilg'ar ma'lum rahmat. Undan boshqa yana Asqar Urayim, Ahmad Niyaz Qarqash qatorli do'stlarimizga yoqtirib anglayotgan o'zingizga ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Tosla tümende Abdum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avar aydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçide ötkün yağmur yağdı. Temperatura 21'den 33 keçe. Altay'da azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 28 keçe. Çöçek'de azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 33 keçe. Golcide azraq yağmur yağdı. Temperatura 19'den 34 keçe. Bortalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 37 keçe. Karmayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 25'den 36 keçe. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 23'den 35 keçe. Şeyhanzide hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 20'den 35 keçe. Sancıda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 35 keçe. Kumulda hava uçuk. Temperatura 16'den 30 keçe. Turpanda hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 30'den 41 keçe. Korluda hava bulutluq. Temperatura 18'den 31 keçe. Aksu'da azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'den 31 geçe. Atış'da azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 31 geçe. Qashqayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 18'den 31 geçe. Xotende hava uçuk. Temperatura 17'den 28 geçe. Ürümçide ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 21'den 33 geçe. Avaraydın məlumat anlattıq. Dostlarımızdan Çüntiyan, Abdikerem, Mehrigül Hanım qatarlıq dostlarımız mı yaqtırıp anlayıp atqan özünki köngül sözlərini qaldırıbdı.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla anlamakınınla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kıldı. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlağı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılan. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

Hürmetli radyo anlayıcılar, 107.4'ten Xeylik Sarı programımızı davamlaştırıp atımız. Emdisilerini 107.4, Xatın Sənət Radyosu'nun bugünkü bütün külük programlarına anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı məzmundan haber takılımız. Hazır anlatılıp atan 107.4'ten Xeylik Sarı programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vətən Menin Ailem programısı diye kıtınladı buludu. Saat 8.30'da Ətigeli Xabarla programısı, saat 9.15'de Ətigeli Güllurazı Bizemra programısı, saat 11'de Səpırğazı bir sırdaş programısı. Saat 12'de minin avtomobilin programısı. Bunun da en yeni avtomobil uçurları avtomobilga ait bilim sabatla avtomobil CD-CD biliş toğırıcılık uçuruları yıqtınladı buludu. Saat 13'de çüşlük yollarınızı bir zemra programısı. 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kıçanla dıldığın çüşlük yollarınızı bir zemra programısı çüşlük aramağınızda əhmiyyatlı qılğısı. Saat 15'de Kanunsuz Gemra programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet Eid Qumbar programısı. Kişiler arasındaki mihrum muhabbet tavsiye kılındığan yaxşı iş yaxşı adamla arqılıq, aktif güç tarqıtırgan bu programının ganimet temlerini koldun berip koyman. Saat 17'de Gülgüncüla programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programısı. Saat 19'da Keşlik Yollurans Bizemra programısı. Saat 20.30'da Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21.15'de Tən tərbiyə və saqlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, saqlamlıq savadları idi qıtanladı buludu. Saat 22-də səbrınızı bir sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23-də xeyirlik axşam proqramısı, bunun da yıqımlıq naxşımız ikilə künl aramaladı buludu. Saat 24-də sizgi rəhmət etqin bar proqramısı anlatılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatın Sənət Radiosunun bütün külük anlatışı axarlaşıdı.

Qadirlik do'stlar, programımız Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqa obtsi siloshetin namas qadamda anglatildi. Programımızni siloshetin obtsirma olishingizni qarshi olamiz. Vaqt hamma odam uchun adil. Tirishchanlik har bir bo'lak hayotimizni boshqalardan farqlandirib turdi. Tirishish orzuingizni reallikka aylantirib, sizni texmo munavvar o'zingiz bilan uchrashtirdi ham ötmüşünüzge hiç kandak ökünüş kaldırmaydı. Vakitini bihuda ötküzmen. Hayatınızda sırap kalman. Yaş vaktinizde en yaşlı meblağını özünüzge silin. Pırsat mengur, tayarlıqı ba, hem derhal hareketlilin alayda Allah'a mevsub. Her bir minut vaktinlerini kadırlap yaşayanlarını ümit kılıp bugünkü 174'ten Haylik Sahur programımızı ahırlaştırmız. Yahtırıp anlağınlarla köp rahmet. Programı riyasetçisi Dilraba Anıver.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Masaya ipsi de bulsan. Tokuzuncu növetlik Cungu Asya Yorupa Körgezmesi Cungu Çetel Medeniyet Körgezme Abdeliki 6. anan 25. günü Ürümcü'de başlanıdı. Bu növbetlik körgezmenin muhim adamiyet bölükü bolgan Cungu Çetel Medeniyet Körgezme Abdeliki de Cungu Çetel Nadir Tiyatrlardan 6'sı talınıp yadroluk vakit mezgilde 10 meydan oyun koyuludu. Hem de maskademde 17 türlük tur ve tur sırda da medeniyet faaliyeti ötküzülüp, yukur süpetlik edebiyat sennet kuvvet koşuş arkalık katı meriki ötküzülüp, her millet halkı üçün mol medeniyet ziyafeti takdim kılınıdı. Cungu Çetel Medeniyet Körgezmesi Abdeliki sırtın kırgızış bilen sırtkı çıkırışını birleştiriş, tiyatrının temisi mol, üslubu özgücü buluşta çın turup, garba kısımının adamiyet, klasik şiir, cungucu üslubdaki müzik usulü, icadi müzikilik tiyatr, Çetel Sinfoniyası, Kızıl Şiçü Tiyatrı Katarlık 6 cung turunu özüçük alıdı. Zuo Jingzhi senaryosunu yazgan. Жанголи режиссерлык кылган Мухаббат нахсы номлук музыкалык драма гарбы кысым халык нахшылардан гарбы кысым нахшы шахи Ван Лобиннин Шинжаңда Йылтыздарда бу тупракны мәдиялеген рибаятлык хаяты эсләп өтүлгән. Шинжаң сәнгать орны драма өмүки иҗат кылган музыка, декламация, көрүнүш кириштүрүлгән мәрдана кадамда койлунга атланыш, Либей кыссы, шер белән музыканы югыры шәкле аркылы тамашачыларны 1000 елны бесип өтүп Şiir ustazı bilen sözleşki yetekleydi. Çoğun devlet Xuşpırkı namlıq şiir, muzika, usulluq tiyatr, klasik şiirinin işki yadrosunu çoğunqır qızıp, şerixinin estetik sihri gücünü namaya kılıdı. Bir türküm zamani ve oyun koyu sennet eserleri körgezme mezgilde merkezli körgezme kılıp koyuludu. Yalkunta Garibki Sayahat namlıq muzikilik tiyatrda Garibki Sayahat klasik əsəri qaydadan tüzülüb. Ustaz şagird tötöylərinin rayiblik yolu arqılıq hazırkı zaman yaşlarının ösüb yetiliş cərgənindəki qanqıraşlarına əks ettirib verdi. Qazaqstan sənət ömüki elib gəlgən kino televiziya, altın küy, muzik keçiliki, muhabbət şatlıq şəhərdisi simfoniya bilən modi muzikilərini yoğurub muzikinin texim köp ifadələş imkaniyyəti üstüdə izləndi. Nakhmeydanda oyun koyuştum başka, Cungu Çetel Medeniyet Körgezmesi Abdeliki'de yine güzel sennet, medeniyet yadıkarlıkları, gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi, mahsus temada fikir almaştırış, muhakeme kılış katarlık yürüyüşlük faaliyetle tesis kılındı. Alakadar edebiyat sennet faaliyetleri maskademde bulut terminalığı çıkırılıp, her millet amma medeniyet neticelerden ortak behriman buludu.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani kararaştırınız tüketüdü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız mı?
2: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozğutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüb Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Mezirlik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup, seferinizde hemra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmunlardan huzurunun.

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ningizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı huzurunu alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etməklə birgə sizni yana türlük bilim savatlı